0: sağlamlık haberleri.
1: Herhalde davalaş, doğru, sahiye tüzülme ıslahatını çoğunlaştırış. Davalaş, davalanış kapalıdı. Tepi doğranın mask terakkiyatını ilgir sürüşke güçlük hareketlendirir güç güç koşup, halkamızın davalanış kapalıdaki erişiş duygusu, bəxt duygusu ve bexatarlık duygusunu üzlüksüz küçeytidir.

Yaqında Şinjan Tibbi Daşı Qarımıqıdaki 4-cü doktorxana, yani Abdonom rayonluq Jongyi doktorxanasının Jongyi tibabiti klassik öpki keselikleri keselxanasının yopiqi etilip, Şinjan'daki adetki kesel rayoni ve eğir kesel rayoni birli vaqtta tesis kılıngan tonji Jongyi tibabiti klassik öpki keselikleri keselxanası bulup kaldı. Jongyi tibabiti klassik keselxanası Jongyi tibabiti doktorxanasıdaki alahidi kısım dep tariflanadı. Jongyi tibabiti yetekçi kılınıp yenik kesellerine tengşeş, sozulma kesellerine başkuruştun ciddi, xeterlik, eğir keseller ve murekkep hem davalaş tez keseller gitçe umum yüzlük kaplaş işka aşırılıdı. O hem kliniklik kutkuzuş davalaş bazısı hem devletin Jongyi tibabiti doğrugerlikige varislik kılış ve onunla yenilik yarışka türtkü bulup onun eğir qiyin kesalliklarning oldini elish va uni davolash iqtidorini o'stirishdagi muhim supa. 2024 yili 5 ayning 1 kundan boshlab yo'lga qo'yilgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Jongyi tibabiti dorigarligi nizomida sharoiti bor doktorxonalarning Jongyi tibabiti klassik kasalxonasi ta'sis qilish

0: Dasturxanida 114 meydan oynalı diken.
1: Endi güzel Jongo Sepri sahipimiz boyca anlatış bir yerimiz. Stansımız xevri. Növetne Gurban Tungut Kumlıqının Cənubi Kirvikirki Manas Nahiye Liu Hudi Bazardaki Mın Moluq Üzümzarlıq Molhusul Pəslini kütüb aldı. Rengi uçuq, danısı toq, sapaq-sapaq üzümlər tal şaxlarına lıq dolğan bolub, havada meyvelerinin xuşidi ətrafı tarılıb, kişini xuşal qıladığan molhusul mənzirsi barlıq gəlgən idi. İlgiri kumboran köp çıkıdığan çöl bayavan bugünkü künde tutaş yeşillikka pörkenip, Manas nahiyesi ekologiya arqılıq kumunu tizgilleş, üzüm arqılıq xalqını beyitiş, kəsiplerini güllendirişten ibaret işkide payda eliş yolu da mağdı. Manas nahiye Liu Hudi Bazarı Yangjia Dao kentirki mın moluq üzüm bazısına bağlarlar üzüm barına astına mo gidek ötüşüp, pişkan sapaq-sapaq üzümlerini üzüp, ayırıp yeşiklerge kaçılap abdumobilgı besi vatatdi. Nek meydan aldıraş tertiplik idi. Emdili üzülgen üzümlerinin rengi ucuq, danısı toq, süpti yaxşı bolup, bazarda naiti alqışkı erişi vatatdi. Ürümçilik sodiger Shi Guowang Muhbirga mundaq dedi. Bu yerge kelip üzüm elvatqınımga 5-6 yıl boldi. Bu üzümler kumluq boyda östürülgen bolğaşqa təmi yaxşı, danısı yoğan, rengimi uçuq. Bir qetimda 3 tonu ətrapıda elip mağmen. Bugün üzümlerini kaçılısaq, ətə səhər durup tan atmasınla ürümçi bazırga yetküzüp bolumen. Manas nahiye Liu Hudi bazırının Yangjia Dao kenti kumluqqa yakın bolup, ilgiri kum boran köp, yer ünümsiz bolğaçqa ziraatlarının özşi az deyidi. Yakınki yıllardan buyan ular süzük su, yeşil tağının özü bir baylayıq diyen tərəqiyat ideyasını müstehkem turguzup, kumdun mudapiyeliniş, kumni tizgilleş bilen evzel kesiplerini tərəqiyi kıldırışını çoğunkur yuğurışta çan turup, şaraitka qarab iş görüp, dehqallarını üzüm teli östürüşge yetekləb, üzüm teli arqılı kumni turaqlaştırıp, tuprağını qoğdab, ekologiyani tüzeşini, kirimni köpeytiş kesbigi aylandırıp, çöl kumluqni yeşil baqqa aylandırdı. Köp yıl köngül koyup başquruş ve pərviş qılış neticesine tutaş ketken üzümzarlıq, ekologiyalik muhitni ünümlük yaxşılab, borandın mudabiyeliniş, kumni turaqlaştırıştaki ekologiyalik tosqa aylınıplı kalmay, yana ammının kirimini köpeytip beyişiğe törtkü boladığan şehrin kesipke aylandı. Manas nahiye Liu Hudi Bazri Yangjia Dao kentinin ahalisi San Rui mundaqdiri. 200 mu yerdeki Shinyu üzümümü hazır üzüşmezgeliğe kirdi. Her mu yerden 2 tonna üzüm bolğanda bütün üzümlikten cemi 400 tonna üzüm yığışını mölçerledim. Her mu yerden 10 mu yuengi yıqın kırım kılgılı, 4 mu yuen payda alğılı boludu. Manas nahiyesi kumluq üzümü özgece bağvençilik kəsbini sicil zoraytıp ve küçeytip, kəsb zencirini özüksiz uzartıp, ekologiya arqılı kum tizgiləş, üzüm arqılı xalqni beyitiş, kəsblərini gülləndiriş yeni vəziyetini tədirci işqa aşırışını nişanladı.
0: Stansımız xəbri. 16. növətlik Barıköl Kölünü ayılınış Taşyol Velisipit Müsabıqısı.

0: yağıt təsir görüşüşdək özgücə əvzəlliki iqi bulub. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayqaçə Qutbi nayəsində 9 milyon 600 min köçət setilib. Bu tırqı şu məzgirlikinin 42,8%. Setiş somisi 137 milyon yəndin aşdı.
1: Yaqında 2026-cı yıllıq Altay teğini aylanış tentarbiye sayahat almaştırış yığını Altay vilayetinin burçın nahiyyası da ahırlaştı. Cungo, Rusya, Kazakistan, Mongoliyadan kelgen 172 yakın tenerketçi ve terner katnaştı. Yığında tentarbiye sayaheti ve en-enevi özgeçe tenerketten ibaret iki çoğun turdiki 14 musabık türü tesis kılıngan bulup Leyleş, Şungama Paraşut, Tağda Wales bitmeniş qatarlıq dala tənər gitti. Çelişiş, orqıçılap orqamçı tartış, toğuz qomallaq qatarlıq ən-ənəvi tən tərbiyyət türlürümü bar. Musabıqıda səhnə hazırlanıp, mədəniyyət, sayahat nəğmisi eğitilip, tənərkətçilər hərkət cəriyanıda ortaq dostluq urnatdı. Şundaqla teximi köp kişilərinin diqqətini Altay teği boyudiki qarmuz, yaylaq, Көл қатарлық мол саяхат байлықыға қаратты. Бір мейдан қалқара тән тәрбия алақысы яс пәсіліні теғіму қайнам ташқылыққы чүмдірді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чыллап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizim bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Jonghua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Jonghua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Cansu ülkesinin Şincan'a yardım berişi, Kızılsu oblastıdaki yaşlarının işgı uğurlaşış arzusu tirek bol dediğen mezmunda sözler birimiz. Kızılsu oblastı Atu şehirdeki Cansu kesb bağıtısıdaki Şincan, Erfa Lifit Çeklik şirketinin sekhide mekanik bilek tertiplik alını vatattı. Huaynan Sıfan Şöyanını pütküzgen Adile Sattar, üskülleni işiltişini pişik biletti. O mınlık dedi. İlgiri okuş bütküzgenden kiyin muhafık hizmet tapalmazlığımdan ensirgen edim. Hazır işk aldımdaki karhanada işlep her ayda 4 mungenden köprek pul tipi vatı men. Yine ailemdekilerin halıdı mı haber alalay men. Naiti huşbu oldum.
1: Adile'nin şirkette işle vatkınığa 3 yıl boldi. Hazırki turmuşini tılga alganda onun çırayığa külkü yügürüydü. Onun hikayesi Cansu'nun Kızılsu oblastığa nişanlık yardım berip, dikkatni şu jaydaki amma ve ali mektepni pütküzgen okuguçılarının işki orulışka yardım beriş yöleşke merkezleştirgenlikinin canlık görünüşü.
0: 2016 yılıdan buyan Cansu ölkesinin Şincan'a nişanlık yardım beriş boyunca Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastı'nın aldıngı sep komandarlık ştabi, Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastlık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi bilen birlikte Cansu ülkesinin kesbi mağarıp baylıkı evzellikleri tayinip, şu caydaki artık emge güçleri ve işgı orulaşmağın Ali Mektep'nin pütküzgelleri karıta, maharet boyucu terbiyeleş, iş ordunu udullaştırış, iyilik tikleşke yardım biriş yöleş birleştirilgen, bütün zencirlik işgı orulaşkı yardım biriş sistemisini berpa kıldı. Hazırgı kadar işgı oruluşuş, iyilik tikleş boyca 15 karar mahsus terbiyeleş kanat yaydırılıp, 881 kursatını kapladı. Bunun içine 726 adam mukim işgı oruluştu, ya ki öz aldığı iyilik tikledi. İşgı oruluşuş nispeti 80%'den aştı.
1: En-enevi iş oranı yetküzüş, illiklik yetküzüştek, kan biriş şekildeki yardım biriş yöleşke okşumaydığını Cansu'nun Şincan'a yardım biriş kollektifi Kızılsu Oblastı'nın kesip Allah yeteliğine birleştirip ihtiyacı karab ders tüzdi. Yazılardaki artık emgek güçlerine yüzlenip has terikçilik aile mulazımeti, keyim keçek pişiklaş katarlık emeli iş türleri boyunca terbiyeleş tesis kılındı. İşqa orulluş almağan Ali Mektep'ni pütküzgallerge karata bevastı körstüş elektronluq sotisi, karxana başkuruş, zamanevi mulazimet kesipi, qatarlıq, neşallıq derslerini yolgu koyup, egilik tikleşni hez kiliş kiçik bazari, karxanlarının nəx meydanda tətqiq kılıp, ögünüş qatarlıq əməliyyat paaliyyatlarını yürüşləşdirdi.
0: Cansu'dan Şincan'a yardım berişke kelgen kadır. Kızılsu Oblastlık İctimai Kapalet İdarisi'nin alakadar mesulü tanıştırıp bunlar dedi. Biz fakat maharet ögütüple kalma yine köpçülüktün dersini tartıp, iş ornıgıçı bolgan en ahırkı bir kilometre musafını besçığı yardım bedik. Yardım beriş, yöleş, ömeke, bir ademge bir siyaset, işgı orulaştırış boyca udullaştırış tizimlikke turguzup, her bir kursantının artıkçılıkı ve işgı oruluşuş muddaasını birleştirip, Cansu'daki yerlik karhalla bilen hemtürtkü bulup, Kızılsu Oblastı'daki Şincan'a yardım beriş kesple bağıtısı bilen birleşip, nişanlık iş oranı açtı. Hazırgı kadar terbiyeleşki katlaşkan 600'ün artık kursant pen tekniki mulazimeti, mereniyet, sayahat, yemek, içmek, özgücü, yezi, igilik, mesulatları, elektronluk, sodası, kataralık,

0: sahalarda muqim ishqi o'rinlashni ishqa oshirdi. 90 kursant Şinjanga yardım veriş ilgilik tiklash boyunca yardım veriş yöleş siyasetine tayınıp özünün küçük dükkanı kooperatifini açtı. Yardım veriş yöleş türde yine kursantla Jiangsu'nun kızıl terbiye bazısı Kesb Bağçısı rayonuna ekskursiya kılışkı teşkillendi. Devlet muhabbeti mahsus dersliki tesis kılıp her millet kursantlarının aralışış, almaştırış, yuğuruluş ceryanına nezer dairesini kengaytıp ortak tonuşunu mücessemildi.
1: Dərsxanadan səhqiçi, iş urnu saqlaşdın maharat məşq qilishqiçi, pamir egizligidiki barğan sıri köp yaş, işki qoluğu tayınıp, kirimini muqim aşırıp, işki orulduşiş, egilik tikləş davamıda kişilik hayatının yeni yönülüşünü tapdı. İşki orulduşiş ən çoğun xalq durmuşi. 10,000 çakırımdan alqıgan bu meydan küç ulaş, Qızılsu oblasti yaşlarının arzusuğa tirek bulmaqta.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Junhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde memleketlik emgek nemunucisi, memleket poçe münevver komünistik partiye azası, Arşan nayesi Angelik Baziri, Toz Horto kenti partiye yaçakısının şucisi, Purbo bilen tanışımız. Tomuzdaki Arşan nayesinin Angelik Baziri, Toz Horto kentideki yazlık yaylak, mınkı cılgısı da o çöple kökürüp, çopan naksı yanırıp durattı. Yakında kent partiya yaçakısının şucisi Purbo, kent kadrlarını başlap birbirlep signal küçüklükünü ölçep, signalını küçeytip bivası tarıkıtış ponkitinin en yakşı uğruntuş noktasını taladı. Çarıvçılık rayonunun signalını yakşılaydıgan bu küçük nişan, onun ızcılı oylap kelebatkan yurttaşla üçün kılıp vermekçi bolgan emeli işinin biri. Mınkı cılgısı şu caydaki yadırılık en-enevi çarıvçılık boyca yaylak köçüş meydanı bulup her yili 2-3 ay merkezlik çarıvbekiş mezgili bulattı. Bu yerdeki cılga çonkuru, çokka heterlik, caylişişi çetirek, haberleşiş asası şaraiti aciz bulup, çarıvçılarının çarıvbekiş yaylak köçüş ceryanında kündülük alakalışı, uçurgu erişişi kolaysız idi. Bu mu? Purbo uzaktan buyan bütün vücudu bilen hal kılmakçı bulgan, halk turmuşudaki kemtiklik bulup kalgan idi. Purbo daim kent kadrlarını, fukralarını boran çapkundan kogdışı gerek deydi. Çarıvçılarının yaylak köçüş bir hatarlıkıge kapalat kılış üçün kent meblağ çıkırıp, yaylak köçüş yollarını remont kılıp, çarıvçılarının seperge çıkış yollarını ravallaştırdı. Sözleşiş aparati, süni emrah telefonunu bir tutaş seti verip tarıktıp, çarıvçılarının künlülük alakalışış ve tasadibi ehvallarını udullaştırışıga ünümlük kapalı tıkıldı. Çarıvçı pagma nahaytı hayacılanan halde mındak dedi. Sözleşiş aparatı bulgan neyken, tarıkak çarıvı bekavatkanda çakırıp alakalışımız. Koy kalılarının yetkiliş ehvalini öz ara ilgilişimiz naiti kolaylaştı. Havarayı özgergen de yine şu zaman kentki malum kılıp tızımı aldıralayımız. Gerçi çarıvçılarının asası ciddi haberleşiş meselesi hel kılıngan bolsumu. Lekin Purbo'nun karışça haberleşişinin uzakçı ravan bolişi mühim halkı idi. Şunun bilen, onun da signalını küçeytip bivası tarıkıtış ponkti oruntuş oyu payda bulup, çarıvçılık rayonlarını tor signalı bilen kaplaşını işe aşırışını ümit kıldı. Layhani bekitkendinkin o derhal kent kadrlarını başlap yazlık yaylakı çonkur çöküp, çarıvçılarının işlep çıkırış, turmuştaki alakalı şıkı bolgan ihtiyacını inçki rätke turguzdi. Signalın küçüklükünü nuhtumu nuhtu ölçep, kayıt seyreştirip, nek meydanda tekşürüp ölçep, en yakşı kuraştırış nuhtısını talladı. Sınak ceryanında o çarıvçılarının yanında zonziyip oltırıp, yaylakın kayısı orunda signal yakşı, kayısı yaylak köçüş yoluna alakalışışının en kıyın işkerlikini tefsili sordu. O kent kollektifinin pulunu kent ağları en ihtiyaclık caygı işiltiş gerek dedi. O köp tarafki katırıp haberleşiş üskünleri bilen teminle sodigarlarını udullaştırıp, üskünün bahasını kaydı sözleşip, kent kollektifinin çeklik meblağ dairesi işine kuruluş layihasının yakşılarını tallap, her bir kollektif meblağını del cayığı işiltişki tırıştı. 2017 yılı Toz Horto kenti partiya yacikisinin şucisi bulgandım buyan Purbo asası katlandı yıldız tartıp, kent

bizning baxtlik oilamiz. Shinjong radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

Bu sahibimizde 3 barcı xəbərdə qıtınlarda buludu. 2026 yılı 7 ayının ahırıcı, memleket boyunca davalanış kapalıdı tarmaqları tepi doğru aparatlarına dəl vaxtıda rastut qılış məbləğidin cəmi 945 milyard 731 milyon yuan ajıratqan bolıp, şu ayının aylık rastut məbləği kölümünün 95,51% yegilgen. Bekitilgen tibbi doğrumu aparatıdın 752.200'ni kaplıgan bulup, bir tutaş gəmlindigan rayonlardaki bekitilgen tibbi doğru aparatları sanının 90,17% yegilgen. Dəl vaxtıda rastut qilish yıllık nişan vəzipisi müddətdən burun tamamlanıp, islahat sürüyeti mülçerlikidin eşip, islahat netice önümü namayan kılıngan. Davalanış sığortisi fondini dəl vaxtıda rastut qilish islahatının umum yüzlük yolga qoyulışı, davalanış sığortisi fondi rastutunun pasıp çıkım qilishdin, təşəbbüskarlıq bilen küç qoşuşqa özgərgənlikidin derek birdu. Bu muqarrar halda davalash, doğru, sahiye tüzülme islahatını çoğunqurlaştırış, davalash, davalanış kapalıdı, tepi doğranının mask tərəqiyatını ilgir sürüşke küşlük hərketlendirgüç küç koşup, xalqamızının davalanış kapalıdıgi erişiş duyğusu, bəxt duyğusu ve beyxatarlık duyğusunu üzlüksiz küçəydidir.

Yakında Şinjan Tibbi İdaşı Qarımıqıdaki 4-cü doktorxana, yani Abdonom rayonluq Jongyi doktorxanasının Jongyi tibabeti klassik öpke keselikleri keselxanasının yopiqi etilip, Şinjan'daki adetki kesel rayoni ve eğir kesel rayoni birli vaqtta tesis kılıngan tonji Jongyi tibabeti klassik öpke keselikleri keselxanası bulup kaldı. Jongyi tibabeti klassik keselxanası, Jongyi tibabeti doktorxanasıdaki alahidi kısım dep tariflanadı. Jongyi tibabeti yetekçi kılınıp, yenik kesellerine tengşeş, sozulma kesellerine başkuruştun, ciddi, xeterlik, eğir keseller ve murekkep hem davalaş ters keseller gitçe umum yüzlük kaplaş işka aşırılıdı. O, hem kliniklik kutkuzuş, davalaş bazısı, hem devletin Jongyi tibabeti doğrugerlikige varislik kılış ve onunla yenilik yarışka türtkü bulup, onun eğir qiyin kesalliklarning oldini elish va uni davolash iqtidorini o'stirishdagi muhim supa. 2024 yili 5 ayning 1 kundan boshlab yo'lga qo'yilgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Jongyi tibabeti do'rigarligi nizomida sharoiti bor doktorxonalarning Jongyi tibabeti klassik kasalxonasi ta'sis qilishni qo'llash aydinlashtirildi. Bunundan başka Jongyi tibabeti klassik keselxanaları yana okutuş vazifesini üstüge elip, hakiki xeterlik eğir kesellerini kutkuzuş davalış misalini kliniklik okutuşka kirgizip, klassik eserlerini düşünüldüğün, kesellik alametlerini perklendirileydiğün, eğir kesellerini davalayalaydiğün Jongyi tibabeti bilen garip tibabeti birleştirilgen ixtisaslıklarını yetiştirişge küt çıkarıdı. Kelgüsü de, doktorxana ölçemleşken klassik öpki kesellikleriga diagnoz koyuş davalaş lahiyesi. Has yasalma doğrular ve Jongyi tibabetige maskeladigan tekniklarını toplaş arkalık Jongyi tibabeti doğrularının nefes yolu eğir kesellikleri sahasındaki evzellikidin tekhimu ken rayollarını menfaatlendirişge türtkü buludu.

Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde bir nersi yegen dertçinin aralıqı girip alsa, kocil ve sıla yakşı bulup kalamdı, degen mesmundu sözlep birimiz. Nurgun kişi, çiş aralıqının kündün günge keyni yevatkallıqını, bir nersi yegen de çişinin arsığa bir nersiler kirip aladığallıqına baykağan bolsa mı, lekin nahayti aslındaki kişiler bununla perva kılmay, kocil ve sıla boldi dep qaraydı. İğiz boşluğu mutakasları şunu əsker tutu ki, qayt-qayta çiş arısıga bir nərslər kirveliş köp sandikilleri noqul qeris səbəbidin kelip çıqan əməz. Bəzi çiş kesellikleri mu pərdi arqısıdiki küşkürt küçü. Mutakaslarının görsüzcə quramığı yetkənlər bolub mu utdırı yaş və yaşanğallar topu da çiş arılıqının çoğuyib ketişidiki asaslıq amil çiş ətrapı kesili, yəni çiş bakteriya deyi, deri, çiş teşi, tamak çekiş qatarlıqlar keltürüp çıkargan çiş etrapi toqulmaları, çiş okuri sümiki, çiş meliki qatarlıqlarını öz çiçik alıdı. Hem şunun da uzak müddet sozulma yukumlanış payda bulu diken. Çiş etrapi keserliklerinin iğiz boşluğu bolgan buzgunçılıqı xuddi, tupraktiki su tupraqının ekip ketişige uxşaydı. Uzak müddetlik yallığının gıdıklışı astıda çiş meliki, çiş okuri sönkege okşaş, çişini terep durduğun tokulmalar tədirci yegiləydi. Yaşının çoğu yaşıga əgeşip, çiş etrapi tokulmalarda fiziologiyelik yegiləş görülüdü. Onun üstüge çiş etrapi yallığının kuzguluş nisbiti və eğirlik dəriyetisi şununla əgeşip, örüləydi. Çiş arasıdaki çiş meliki, üç bürcek boşluğu asta-asta etilip, çiş aralıqı mı barğan sırken yedu. Eğer çiş etrapi yallığı bolsa, bimarda adette çiş meliki kızdırıp işiş, çiş meliki kanaş qatarlıqı dəslepke alametler görülüdü. Vaxtı da bir tərəp kılmağanda çiş etrap xaltısı, çiş okuri sönkünün sömürlişi qatarlıq keliniklik alametler görülüdü. Köp hallarda oxşaş bulmağan dərəcədə çiş meliki qoruluş və çiş boşap geçiş əhvalları görülüdü. İğri bolğanda çiş özlükedin çüşüp getidu. Uzaq müddet çişinin arısıga bir nərsilər kiribeliş mu çiş meliki yallığını iğirlaştırıp etidu. Həm də çiş okuri sönkünün sömürlişini tezletip, yaman süpətlik oylanışını keltürüp çıxırdu. Daim çişinin arısıga bir nərsilər kiribeliş, bəzi çiş keselliklerinin alamıtı buluşu mümkün. Əqil çişi. Əqil çişi özüb çıxış jarayanında boşluq yetişmegenlikdən, çişka yakın boşluğunu egil valıdı ya ki maymaq özüp gelip yemeklikine asallı kısı valıdı. Çişini kurt yiyiş. Eğer vaxtı da davalanmasa, çiş çirgende asallı kurt töşke şekillenip kalıdı. Bir nersi yegende yemeklik töşke kirip getip çişinin arsığa bir nersler kirip alıdı. Çiş uhpıraş. Uzak müddet çaynağanda çiş uhpırap getidu. Uhpırışı azıraq bolğan bazı kirbekleri ya ki çiş uççi ötkürleşip getidu. Çaynağanda yemeklik tərkibideki talalar udul enektiki çişinin arılıqı kirip getidu. Pat-pat çişinin arısıga bir nersi kirip alsa, davalap saqayt kılıp olamdu. Çiş etrapi yallığı davalanğandan keyin sel pasiyedu. Lekin şununğa diqqat kılış kerek ki çiş meliki yegiləşini əslik keltürgülüp olmaydu. Mevcut bolğan yegiləşini əsligə keltürüş təs. Çiş meliki yegiləş və çiş arısı da mevcut bolğan arılıq davalanğandan keyin yuqap ketməydi. Şuna çiş arısıga bir nərs kiriveliş əhvali davamlıq mevcut bolup durdu. Əgər içki çişinin ornada özgürüş bolmay, pəqət kiçik üç bürcekla yegiləp qalğan bolsa, çiş ətrapi kesəlliklerini davalaşını asas kılış gerek. Əgər çiş arılıqının kengişige əgişip, çiş boşap, orını yötkelse, məsələn, sırtqa pol deyip çıxış, aldığa sildiş qatarlıqlar, körülsəmiş qatarlıqlarını vaxtıda sürətkə

ilib davolashqa to'g'ri keladi. Yenik bo'lganda tishni bo'shitib muqimlashtirishqa, egri bo'lganda yulib etib qayta tish undirishqa to'g'ri keladi. Bo'lmasa vaqt uzargan sari osti usti tishlashish kuchiga ta'sir etib, tish o'qiri sunki davomli ziyon uchraydi. Uningdan boshqa tug'ma xarakterlik tish bir qadar kichik bo'lish, tish chirish sababidan kelib chiqqan tish orliqi kengayish, tish cho'tkalash muvofiq bo'lmaslik sababidan kelib chiqqan tish meliki zaxmlanish qatorliqlarimu tish orliqining cho'ngayishini keltirib chiqaradi. Doim tish orlisiga bir narsa kirib olsa qanday qilish kerak? Quramiga yetganlarga nisbatan agar doim tishning orasiga bir narsa kirib olsa tövendiki 3 noktani yaxshi ishlash kerak. Birinchi, ilmiy unumlik tish cho'tkalash. Ettigen ve keşte işki kıytım tiş çotkılığandın başka tamaktın kiyin pakız suda iğizini çaykap yemeklik kaldıkının payda bulup bakteriye payda buluşudun saklanış gerek. Tiş arılıkını tazlaşta yana bazı alahiyeti çaptuklarını işletişki doğru geledi. Mesela tiş yipi, tiş arılık çotkısı, tiş yüz esvabı katarlıkla. Tiş yipi, tiş arılıkı normal kişilerinin işletişine maskeledi. Tish orliqi bek cho'ng bo'lganlar tish orliqini cho'tkilish kerak. Ikkinchisi nachar harakatlarni azaytish. Tishga olg'uch qatorliq o'tkir narsalar bilan tishni imkon qadar oz ko'chlash. Tish milikining zaxmlanishdan saqlanish. Bek qattiq, bek to'm tish cho'tkisini ishlatmaslik. Shuning bilan birga tishni to'g'risiga cho'tkilashdan saqlanish. Tish bilan qattiq narsalarni tishlamaslik kerak. Masalan, tish bilan pivo butulkasining og'zini etish degandek. Uchinchisi, qarallik tish tozalash. Har yarim yildan bir yilgacha bir qitim tish yuvish. Og'iz bo'shligi kasalliklarini, bo'libmi, so'zilma tish atrofi kasalliklarini faol tekshirish va vaqtida davolash kerak. Agar tish orasiga bir narsa kirib kelish ahvoli og'ir bo'lsa, vaqtida doktorxonaga berib, davolanib, sababini aydinlashtirib, ahvolga qarab muvofiq bir taraf qilish kerak. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, tish kamtikligi yoki tug'ma kamtik tishni vaqtida asliga keltirmaslikdan kelib chiqqan tish oriligi, tish qiyisib qilish, uzrab ketish qatorliq ahvollar qo'shilib kelsa, bemor g'ayrilikni tuzash, asliga keltirishni birlashtirib davolash kerak ekan. Tish chirish kesili bemorlari oldi bilan tish chirish kesilini davolashing. Daraxt yelimi bilan to'ldirish yoki tish chaplash, qistirish, tajini asliga keltirish orqali tishning shakli va iqtidorini asliga keltirish kerak. Agar tish yilikidagi kasallik o'zgarishi yoki tish yiltizi uchi atrofidagi kasallik o'zgarishiga chetilsa, yiltiz naychisi orqali davolangandan keyin ahvolga qarab tish tojini asliga keltirish kerak.

0: kenti özis helivalgan öyni özgertiş türü de köp binanın ögzisini merkezlik yepiş işka aşırılıp resmi türde asası gevdi kuruluşu baskuşudun öy içi sırtını bizeş turubu toru yat kuzuş kataralık baskuşlağı ötti. Tur mesulü doğuşu çın mundak bildirdi. Bu tevallik rayonda ilgiri öylezic, əsahala koni idi. Çekevitilip, yeniden selin gandinkin, tür umumi kuruluş kölümü 150 bin kvadrat metreden aşıldı. 938 aile, 946 toktalgı orni planlandı. Hem 4 evlat turalgı kuruluşu ideyası boyunca berpa kılınırdı. Növette, Turdaki 7 bina asası gavrisinin 4'ünün ögüsü yapıldı. Plandaki tapşırış vakti 2027 yılı 13. ay. Pütkül Oltırak rayında turalgı boşluğu yenilenişten 113. otturu mektep mağarıp baylıqının dərisini östürüş, yani oktuş muhitini yakışlaşıkça 1 kilometre kilidigan okuşku yardım veriş asma kövrükü kuruluşudun, yani yaşanğalla kündüzlük halidin haber iliş merkezi ve mahalle aşkanısı koşulup, turalgı süpütünün üzüksüz özçi işe aşırıldı.
1: Şinkı 2. Ətirdi Təvəlik rayonunda əsildə 151 kona özü selib alğan öy bulup, öyü elinğan 449 ahalə orılaşdırıldı. Umum yüzlük eliş, bir tutaş pilallaş, bir tutaş özgərtiş arqılıq, bir tutaş pilallaş, tutaş özgərtiş arqılıq Təvəlik rayonunun ulu əsləhəlirdiki kəmtüklər sistemliq yaxşılanıdı. Təvəlik rayonunun əsildiki ahalisi Xoşuşan'ın eytişçe onun bu yerde turvatqınığa 30 yıl boptu. İlgiri bu yerde toksimi bək uyaqtın bu yaqqa aylandırılıp tartılgan ikken. Tok qoviti səl çoğraq bulup qalsla kayguan üzülüp ketidikken. Yundu yolumu daim tosulup qaladikken. Bu törü əməl iləşkendin kiyin muitmu belgilik dərəcədə yaxşılınıbdu. Etrafı da soğudu çemberge bolğaşka katnaş bir kadar kolaylaşıptı. Baldırak yeni öge köçüp kırışını ümit kıladıkken.
0: İgelin işçe 2024 yılıdın 2028 yılı gıçı Ürümçi şehri, şehir işçideki 19 kent, özü selivalgan öyünü özgertiş türünü yolu koyuşunu planlıgan bolıp nöbette 11'i əməl iləşken. Ürümçi şehirlik konu şehir rayonunu özgertiş rehberlik grupısı işhanısı aldıngı baskuşluk grupısının muamın grupı başlıqı Wang Yinghao mundaq bildirdi. Bu yılki özgertiş İlgirki yakki nuqtini özgertiş endisinin umumi təvəlik rayon bərpa qilishqa özgertildi. Hazır kən köləmde çekiş, kən köləmde kuruş, tədirici çörüp taşlanıp mikro yığılaş, tüzəb dərcisini östürüş, çekiş rətləşini birləşdiriş usulu arqılıq özgertiş pikir yolu kena itildi. Özgertiş yana kündüzlük halidin xəbər iliş mərkizi, havalilik qaraş mərkizi kuruşunu öz işçigi alğan bulup, ən zor dərəcədə teximi köp ahalini əməli nəpki igi qılırıkən.
1: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizgi həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yeməklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansı.

0: Podcast'ı Radyo Haberler Merkezi Uygurçe Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uygurç Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
0: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap eşip kalgan bolsa elip alaylı.
1: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde er pul heşlep uvulattı, lekin kesellik ehvalini keçiktirip koydu. Cevapkarlık kandak ayrıldı, degen Dilo misalını anlayısla.
2: 2025 yılı 6. ayda Ürümçi şehri Midon rayonunda oturuşluk Leo Ekiz daim belinin bir aram bolu vatkalıqını his kılıp, malum oğulaş dokununun 5 günde küçük önümü var. 10 günde çoğun önümü var degen təşviqat elanını görüp, dokanğı kırıp ahvalı ilgili məkçip olgan. Oğulaş dokununun lobini bilen paranlaşkanda karşı taraf oğulap saqaydışkı hüddü kılımen dap vədi bergen. Şunun bilen Leo Ekiz 25 günlük oğulap davalaşını kabul kılıp, 5 qetimge bölüp 14 min yuan oğulaş haqqi töyləşini karar kılgan.
1: Lekin oğulaşının önümü ancı yaxşı bolmagan. Leo Ekiz belinin qattıq ağrışığı çidiyalmay, Ürümçi şehri Medun rayonluq doktorxanağa berip tekşürtken de umurtqı arlıq taksisi kengeyiş, bel umurtqısı söngek maddesi ösüp çıkış kesilgi girtar bolgan dep enik diagnoz koyulgan.
2: Oğulaş dokunudun pulunu kaytırışını tələb kılışı nəticisiz bolğan deyinkin Leo Ekiz 2025 yıl 9 ayda Ürümçi şəhri Medun rayonlu xalıq sot məhkəmisigi dava kılıp, oğulaş dokunudun vədisini ada kılıp, pulunu kaytırışını tələb kılgan. Davalaşqan məzgildə Leo Ekiz kesel səbəbidin ölüp ketken. Bu yıl 1 ayda sot məhkəmisi bu diloni aşkarı sot kıldı. Leo Ekiz'nin xotini Ma Ekiz varis süptide davağa katnaştı.
1: Sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Bu dilo mulazimet toxtamı macerası. Leo Ekiz uvulaş dükkanı da mulazimetini qobul kılgan, hem haq tölegen. İki taraf yazma toxtamı imzalamagan bolsu mu, lekin ameliyete mulazimet toxtamı münasibeti şekillengen bolup, kanun tarafından qoğduludu. Cumhurba Halk Cumhuriyeti'nin haq talep kanun desturunun 577. maddesi de mundaq belgelengen. Toxtamlaşqıcı bir taraf toxtamdaki mecburiyetini ada kılmasa, ya ki toxtamdaki mecburiyetini ada kılışı bütünge uygun kelmese, devamlık ada kılış, toluqlaş tedbiri kolunuş, ya ki ziyanlı töyleş katarlıq, xilaplıq cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek.
2: Sotning tekşürüşü ve davalaşqıcılarının bayanığa asasen, cevapkar sot kılış jarayanında Leo Ekiz'ni oğulaş mulazimeti bilen təminləşdim burun, eğer önümü bulmasa Leo Ekiz'ke pulunu kaydırıp berişke vədi bərgəlikini, hem de 5 günde küçük ünüm hasıl kılımen, 10 günde çoğun ünüm hasıl kılımen dəb vədi bərgəlikini itirap kıldı.
1: Sot məhkəmisi mundaq görsətdi. Oğulaş mulazimetinin önümü oxşumağan kişilerin bədən cəhətki pərq. Özüdeki keselliknin tərəqqiyatı qatarlıq köpxil amıllanın təsirgü uçuraydıqan bolub, eniqsizliqi yige. Cevapkar ticaret kılıvatkan uvulaş dükkini fizikilik davalaş aparatı bolub, davalaş aparatı emez. Leo Ekiz qoramığı yetken kişi buluş süptü bilen, öz keselini paal davalı dişini bölüdü. Onun üstüge sot məhkəmisi uvulaş dükkini vədi kılgan konkret ünüm ölçümünü bekitişki amalsız. Leo Ekiz'nin 5 qetim mulazimet haqqı töyləş hərəkəti onun aldınqı məzgillik mulazimet ünümünü itiraf qılğanlığını bildirdi. Mulazimet paketi ünümü qetim sani, həm uvulaş tənərxigi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb sot məhkəmisi cavabkarının 5600 yuanını qaytırıb verişini bekitdi. Növbətdə cavabkar ada qılıb boldu.
2: Programının torda həm türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizin bu məsələ soraydığın qanun

0: 23 yıllık konu yerlik karhana Kanfuya şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tatbikat onu bilen birlikte kalsiyum, sinek, magnini ilmi tanışıp vitamin D3 ve K2 koşup uzukluk tutulaydığı mesatlarını işlep çıkardı. Kanfuya şirketinden Adem Gia Weichangang, Zepe, Fengkang'ın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujin, Entang Rangusu, Enjie, Jigen, Diki kalsiyum, süpetlik aksıl talkını katarlı köp kıl mesatı heridarlarının itiraf kılışına erişti. Kuşavak, Kanfuya şirketinden sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı mesat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayın 27. günü Yakenaylı konu İlektir Enerjiye şirketinin yenideki 4. numar Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada. 8. ayın 28. günü Hağılıq Naylik Doktorxana Bağcı Məhəllisi 6. numar Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada xeridalağa 100 liranı məslat veriş, məhsula setib alsa soğat qılış faaliyyət ötküzüldü. Bəzi məhsulatlardan birini setib alsa biri soğuk qılındı. Dukan kəgən xeridarlar tələy çəmbərgə aylandırış faaliyyəti qatnışı alaydı. Şincanlıki Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada 8. ayın 24. gündən 31. günü geçə məhsula setib alsa soğat qılış faaliyyət ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu yerlik karhana Kanfuya şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tatbikat onu bilen birlikte kalsiyum, sinek, magnini ilmi tanışıp vitamin D3 ve K2 koşup uzukluk tutulaydığı mesatlarını işlep çıkardı. Kanfuya şirketinden Adem Gia Weichangang, Zepe, Fengkang'ın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujin, Entang Rangusu, Enjie, Jigen, Diki kalsiyum, süpetlik aksıl talkını katarlı köp kıl mesatı heridarlarının itiraf kılışına erişti. Kuşavak, Kanfuya şirketinden sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı mesat veriş faaliyeti başlandı. 8. ayın 27. günü Yakenaylı konu İlektir Enerjiye şirketinin yenideki 4. numar Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada. 8. ayın 28. günü Hağılıq Naylik Doktorxana Bağcı Məhəllisi 6. numar Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada xeridalağa 100 liranı məsləhət veriş, məhsula setib alsa soğat qılış faaliyyəti ötküzüldü. Bəzi məhsulatlardan birini setib alsa biri soğuk qılındı. Dukan kəgən xeridarlar tələy çəmbərgə aylandırış faaliyyəti qatnışı alaydı. Şincanlıki Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada 8. ayın 24. gündən 31. günü geçə məhsula setib alsa soğat qılış faaliyyəti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu yerlik karhana Kanfuya şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tatbikat onu bilen birlikte kalsiyum, sinek, magnini ilmi tanışıp vitamin D3 ve K2 koşup uzukluk tutulaydığı mesatlarını işlep çıkardı. Kanfuya şirketinden Adem Gia Weichangang, Zepe, Fengkang'ın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujin, Entang Rangusu, Enjie, Jigen, Diki kalsiyum, süpetlik aksıl talkını katarlı köp kıl mesatı heridarlarının itiraf kılışına erişti. Kuşavak, Kanfuya şirketinden sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı meslet veriş faaliyeti başlandı. 8. ayın 27. günü Yakenaylı konu İlektir Enerjiye şirketinin yenideki 4. numar Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada. 8. ayın 28. günü Hağılıq Naylik Doktorxana Bağcı Məhəllisi 6. numar Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada xeridalağa 100 liranı meslet veriş, məhsula setib alsa soğat qılış faaliyeti ötküzüldü. Bəzi meslatlardan birini setib alsa biri soğuk qılındı. Dukan kəgən xeridarlar tələy çəmbərgə aylandırış faaliyeti qatnışı alaydı. Şincanlıki Kanfuyen meslatlarını məxsus seçti okunada 8. ayın 24. gündən 31. günü geçə məhsula setib alsa soğat qılış faaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerifi. Bir heri şer, nurgun pulu yaraydıgan, Xalqara Çombazar yenirgi, Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitten aysız. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirkinin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinib bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzərəsindən örnək alınğan Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısıdakı otturhal igiz qavatlı binalarda həm ailənin günlük 270 qradoslu aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzərəsini görə alaysınız. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991 556 499 0991 556 499 Çinjan

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyoanı kuçuna. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendiki məzmunları da anlaşıp yerimiz.
1: Güllünü batkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Sancı şehirdeki 72.200 mu yerdeki zagaslıq şoxla sertiveylenip pişkılınışkı başladı. Göçün nahiyesi su saklaş tosması yasap, su baylıqını canlandırış arqalıq dehqanlarının kirimini aşırışıqa küç koştu degen məzmunlarını dekitinlarğı sınımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde erbilikten çekingen Yu Vendo'nun Çağıntıqay nahiyesinde kaynatıp teyarlıgan kar uyruk suyu Şincan'ın iç sırtıqı setildi. Ürüm şehirdeki şehir derecelik gayri maddi medeniyet mirası bolgan lay renglik heykelinin vekillik varisi Wu Xiaojie lay heykel yeni dünyasını sakladı degen mezmunlar deyiktanları buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizde 2026 yıllık yezalardaki

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кәнітлерге нәзәрі сәйіпімізін далынаштырымыз. Yakın kıyılardan bu yan Guçun Ağiyes eti zayırık suçuluk ul eslerlerdeki kem tıklıklarını sicil toluklap, su saklaş tosmalarının yanıdını kuruş, süpütünü öztürüş kuruluşunu zor küçüklen alga silcettip, bekar turgan su baylıkını ünümlük esli keltürüp, yezi igilik ide pesli karakterlik su kemçili buluş kıyın meselesini hel kılıp, etizlerden korkakçılıkı takabul turuş, su kuruş iktidarını umum yüzlük öztürüp, açlıktan mokum hosul ilişkini mustahkem suçuluk kapaltı bilen temelledi.
2: Hazır Lauchi Tay Basri Erchi kenti 3-nji korpusynyň tosma türi qurulyşy näq meydany aldyraş bolup getdi. Qurulyş qilish qoşuny top qesiş, yötkeş qatarlyk meşgulatlaryny tertiplik qanat yaydyryp qurulyşny puxta qadam bilen algy siljitdi. Ilgirki Erchi kenti 7-nji korpusy qurgan tosma qurulyşy qismen etizlarynyň suguruş şaraitini önümlik ýaşyldy. Dehqançılıq ziraatlarının ösüş ahvali və hosuli su saqlaş əslihəsi yox yerlərininkidən körünərlik yaxşı bulub, ülgü körstüş, türtkə buluş ünümü körünərlik boldi. Bu türtkə buluşnun paydısı da, Bulturdan buyan, Erchi kentinin ər qaysı qorupullardaki amma təşəbbüskarlıq bilən qatnışıb, tosmi yasaşqa paal təyarlıq qılıb, bütün kentdə kiçik ki su saqlaş quruluş qilish qızğın dolqunını qozğadı.
1: Erchi kenti 3-nji qrupsynyň tosma türde bu ýyl 7-nji aýynyň 5-nji günü quruluş başlanğan bolup, lahiýedeki su saqlaş miqdary tahminen 80 000 kub metr. Mölçerlenişçe ýakynky mezgilde bitip işe kiriş türildi eken. Quruluş bitgenden kyn atrapdaky 1500 mo etizni sugurushga şiltildigan suwun mukum kapalat qılgyl bolady eken. Atyaz küzniň Artık suyunu ünümlük tosup saklap, ilgirki su mənbəsi ısırap buluş, su saklaş qiyin buluş məsilsini həl qılıp, soğuruş qışıltılgan suni yuqur pəlli məzgili bilən taqaşdurmay, təngçəp, təqsimləp, su baylıqının paydalanış nisbitini zor dərəcəli östürüp, etizlarda su kəmcil buluş besmini həqiqi yeniklətkil bulu dikən.
2: Erchi kenti partiya komitetinin əsası Yanxı Yön mundaq dedi. Ilgiri tosmu bolmagaçka derya suyuny saklygyly bolmaýdy. Zor miqdardaky su baylygy bekardan bekar ısrap bolatdy. Dehqançylyk ziraatlaryny su kemçil mezgilde sugurushga yetişgili bolmaýdy. Hazır ýeňiden ýasalgan tosmalarda arsaldy wagtda su saklygyly. Aldyraş wagtda su işletgili boladygan bolup, etizlaryny sugurushga däl jaýda kapalatlyk kılındy. Ammanyň gurulyşga gatnaşyş aktiwligi entaýyn ýokary.
1: Bu yıl Lauchi Tay Basri suçluk silinmesini sicil zor aytıp, yeniden 13 tosma yasaçını planladı. Yıl ahırda bütün bazardaki tosmanın saklanma miktarını 51'ye yetkizip,

0: etizlarga su saqlaş, su quruşqı kapalat qilish sistemisini texmu mükemmelleştirdi.
1: Tosma canlıq, yuqori ünümlik kiçik tipdiki su saqlaş əslihəsi bolu sübti bilen boş vaqtdiki artıq suni ünümlik tosup saqlayalaydı. Qurğaqçılıq məzgildə işiltildiğən suni tənşiyalaydı. Bu etiz su baylıqıdan paylanış nisbitini üstürüş, açlıq biqatarlıqi asasını puxtalaşdiki muhim tədbir. Bu yıl kirgenden bu yan Goçın nahiyyəsi hər qaysi yezdi bazarlarının suçalıq kuruluşi orunlaşdırışını bir tutaş bilallab Lav Chi Tay Bazarı, Chi Ho Yezisi, Benjigo Bazarı, Bilo Ho Bazarı, Chi Ho Yezisi, Benjigo Bazarı, Bilo Ho Bazarı, Jibik Ki bazarı qatarlıq 5 yezi bazarda tosmini yeniden kuruş kuruluşini merkezlik alğısı sılcetip, bütün yılda 42 tosmini yeniden kuruşini pilalladı.
0: Gocuk Nayilik Suçluk İdarisi Kesbi İşhanısının Mudri Şü Fangşin mundaq tünüştürdü. Hazır kadar bütün nahiyede hazır bar bulgan tosman 338'ye yetti. Bu yıl yeniden yasalgan 42 tosmanın hemisinden pütüşüge ergeşip, bütün nahiyedeki tosm umumi miktarı 380'e köpüyüp, rayonun su saklaş, su yötkeş iktidarı sicilik küçüyüp, bütün nahiyedeki 540 bin motelu yerinin suğuruş ihtiyacıga mukum kapalatlık kılıp, yez iyilikide su tecep önümünü aşırış, dikkalarından işlep çıkırışını mukumlaştırıp, kirimini aşırışıga sicil türtkü buludu.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyapet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa kılıngan ali derecelik bağbaranlık mahalli. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilingan. Tianshan birinci numarlık turalgısirke otdır hal egiz qabat binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzde gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekişirikli'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu Açlıqını Ticəşdə Monolanı Əskərtdü
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va ajırıñızni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ne mersiniz? Bolu yurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
5: Dikkat!

0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo amuçlar, hem de kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe çağın tuğay nayısı gibi bir her birlikten çekingen Yüvey Vendon'un Yüvendon tayarlıgan kar ürük suyun tit bakaylı.
2: 8-nji aýda Çağan Toqay nahiýesiniň ýezillerinde şaklar gara tikenlik aluwçy bilen tolgan bolup, pat arada eň ýagşy üzüş mezgilini kütip alardy. Şu jaýdaky kişiler gara örük dep ataýdygan bu hyl ýawa miwe Yüvendonyň goluda göherge aýlandy. Şundakla etrapdaky kent ahalylaryga ýeňi tirikçilik elip geldi.
1: Gara tikenlik aluwçynyň eti ýumşak bolup, toluk pistila sesip ketdi. Üzüş mezgili faqat 10 nechi kun. Yuvendon mundaq dedi. Biz 300 nechi kishidan tarkib topgan üzüş atirti bilan kelishim imzolab, meva sobiqini ilvatmay üzüş bo'yicha maxsus tarbiya oldik. Sobiqini ilvatmay mevaga ziyon yetkazmadik, bo'lmasa tush jarayonida buzilib qoladi. Shuning bilan birga bu yil shirkatimiz yana ishlab chiqarish liniyasini tekshirib, limon qilib, sovuq saqlash iskloti tayyorlab, mevaning pishishini saqladik.
2: Yüvendon, Şendon ve Haydin bulup, 2008-ci yılı çakırık boyunca her bir sepki katınışıp, Şincan'da her bir mecburiyet ötegen. Her birlikten çekingenden keyin bu cayını izcil esidin çıkarmağın. 2019-ci yılı o çöçekki kaytıp gelip, etken çayxanada karı tikenlik alo çıkayıntılgan karı örük suyunu içken. Onun suyu xuddi yeniden sıkıp çıkarılgan meyve şerbetige okşaydıgan bolup, tämi tatlıq, kırtak emes idi. Sürüştürüş arkalık Şinjan'da kün nurunun tüşüş vaxtı uzun, temperatura perk çoğun, tuprağı işkarlıq bolğaçka, bu meyvenin seanidin ve polifenol miktarı yukarı ikkallikini. Ama yeni meyve bek nazik bolğaçka, sırtkı toşup çıkargılı bolmaydıgallıkini, kenttikilerinin mu onun tayinip pul tapalmaydıgallıkını bildi.
1: Bundaq yaxşı nersini nime üçün sırkı satmaymız?

Yakında 2026 yıllık yezlardaki eskat edilen ıksaslıklar başlamışların terbiyeler, birinci karar yez kentlerin idare kılış baş temizi Çigra rayonundaki milletler rayonu yez kent kadrlarının meksus temizlik terbiyeler kursi Saven şerdi içildi. Bütün Şincan'ın erkaisi caylarından gelgen 100 kursant bu katımkı terbiyeler katlaştı. Terbiyeleş obyektleri bir de kent, grupa, mahalledeki asasi katlam kadrları bulup bu kıtımkı terbiyeleş 7 gün devamlaşıyordu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rəayə qılın.
1: Hürmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Monbet Tıprak Programısı boyu canlı tiş bərdiq, anlığınınla rəhmət.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 8. ayının 25. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, İordaniya Padişahı Abdullah II. Bilen sohbet ötküzdü. Xi Jinping muhim yol yoruq berib, to'g'ri siyosiy natija qarishi turg'izish va amaliyotda ko'rsatish, o'rganish tarbiya natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, amaliyot xalq tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yoritish kerak deb ta'kidladi. Xi Jinping telegramma yollab, Alamgarning Bengal zungtongi bo'lganligini tabrikladi. Li Chang Iordaniya padshohi Abdullah II bilan ko'rishdi. Wang Huning mamlakatlik siyosiy kengashining raislar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Xanjing Kuvaytning diplomatiya vaziri Jiloh bilan ko'rishdi. Hurmatli radio anglug'uchilar, to'g'ri deyqtinglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Stansımız haberi. Dövlet reisi Xi Jinping 8-nji aýynyň 24-nji güni düşdiň kiýin Beijing halk saryda Jungoga dövlet işleri ziyaretine gelgen Iordaniýa padişahy Abdullah II bilen söhbet ötküzdi. Dövlet

0: Hürmetli radyo okuyucular, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo okuyucular, ben Sumret Yasin.
0: Radyo okuyucu dostlar, Jungo'nun ilgar teknik cüglanması, etivitilgen ekologiya ideyesi, Afrika'nın cüş urup ravajını vatkan, rakamlaşken tip özgertiş ihtiyacı bilen küçük maslaşmakta. Afrika bilen Jungo'nun kol tutuşup, etivitiş, umumüzlük, nepyetküzüş arkalık, adil, muvafık bolgan dünya süni akılını idare kılış sistemisini berpa kılıp, dünya süni akıl terakkiyatı ve idare kılışka yer şarının cenubinin üzlüksüz küş koşuşunu ümit kılımız.
1: Mongolia Ormancılık İdarısının başlığı Oyunsana Jungo çölüşünün aldığını iliş, tüzeş ve yerini əsligi keltürüş cahitte mol təcrübelerini topladı. Allah kadar neticeler şu rayon hatta halkara cemiyatının kent itiraf kılışığı erişti. Mongolia ve Jungo'nun çölüşünün aldığını iliş, tüzeş sahasındaki hemkarlık boşluğu kent dedi.
0: Avrupa'a nispeten etkanda hakiki tema, Jungo avtomobillerinin yetip gelişini kandak tosuş olmasın, belki bu rıkabettin paylanıp, özünün yenilik yaratış hayatı küçünü kaytıdın urgutup, yeni bir növetlik teknik özgürüşü devamı da sanayet sistemisinin derecesini östürüp, yeşil tıpkı özgertiş, kespi hatarlık bilen Eçivit şemkarlıkı otursa da tankonluk noktasını tepip çıkıp, yer şarı avtomobil kespinin yeni haritisi de öz oranını toğır tepiş tapalmasının ibaret.
1: Şivisariya muzluğunu ölçep tekşürüş türünün sallık malumatı da körüstülüş.

Hürmet radyo okuyucular. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programması da süni akıl koşulgan hareketini umumüzlük yolgu koyuş enik otturgu koyuldu. Hem de her kaysı devletle ken dairde katnaşkan süni akılını idare kılış ramkısı berpa kılışını ilgiri sürüp ten hukukluk, öz ara şinidigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi süni akıl eçiveç ekologiyasını birlikte berpa kılıp, yer şarının canıbıdaki devletlerinin süni akıl iktidar kuruluşunu küçe yetişige medet bir iş tekitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık, yer şarının canıbıdaki iktisadi gevdilerine nispeten alaydı ehmiyet giyge. Uzaktan bu yan, garipteki asasi ekim, pen teknikin maginatları yetekçilik ediki, yepik menbelik, yukur bahalık luşeni, terakki kılvatkan iktisadi gevdilerine asas kılgan, Afrika çoğun kuruklukuğa halkıp ötüş kıyım bolgan tosuk peyda kıldı. Bu kıl teknikideki igiz tam, yer şağardaki rakam süni akıl hağını yenemi keskilleştirivetti. Bunun bilen Roşen seleştirme bolgunu şu ki, Cungo 15. 5 yıllık yirik plan programması da hesaplaş küçü, hesaplaş usulü sallık malumatları bilen yukur ünümlük təminleşini küçü içini təkitledi. Hem de dünyaya yüzlengen uçuk, menbe içiş teknik sistemisi ve mahalli ekologiyası berpa kılışını inik otturuğu koydu. Bu umumyüzlük nepiyet küzüş ideyesi Afrika'da tez süratte emilileşmekte. Cungo'nun ilgar menbe içiş modeli Afrika bazarlarda çonkur yıldız tartkan, Cungo akıl terminalini zavutun oldun kuraştırış arkalık, net 100 milyon Afrika abonetinin kündülük turmuşuğa bir vasıtı kırdı. Huawei bulut katarlık ul esleğe mulazimet sodigerleri Afrika'yı meblağ selişini devamlı küçeytip, Afrika'nın ekliyleştiriş rekemlik tügününü berpa kılıp, şu cayının orlaştırış tenerhini tövelletti. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruklukudaki süni akıl stratejiyesi katarlık stratejiyelerinin ilgiri sürülüşü gelişip, Cungo'nun menbe içiş teknikisi Afrika'nın öz zeminindeki ictimai işlep çıkırış küçüge aylanmakta. Teknikinin emililişideki emili ünüm, hemkarlaşkıcı işki tarafının terakkiyat talepige maskeliş gelmezlikige bağlıq. Afrika Eller İttifakı, Afrika Eller İttifakı çoğun kuruklukunun süni akıl stratejiyesi de yezi iyiliki, davalaş, maarif ve yerlik tılını koğdaş katarlık aldın sağlığa süni akılını kullanışını ilgir sürüşünü tekitledi. Bu yönülüş, Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programmasıdaki süni akıl koşulgan hareket layihesige yüksek derecede maskeludu. Yakın yılların buyan Afrika bilen Cungo'nun süni akıl sahasıdaki hemkarlıkının yarkın noktaları köpeydi. Meselen, Afrika'daki 50 neçhil asaslık yerlik tılının garip modelideki yetersizlikige karta, Cungo'nun menbe iç ekologiyesi Afrika'nı terakki kıldırguçlarını azraq tanşaş pürüstü bilen təminledi. Afrika'daki yerim giyikin işkorulaşkan noposunu kubul kılgan yezgilik sahasıge karta, Cungo'nun AI teknikisi, kesellik ve aşarat ziyinidin del cahide oldun signal beriş ve mesulat miktarını mölçerleşke yardan bir vatudu. Yakında 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Yığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukur Derecelikler Yığını Şanghay'da ötküzüldü. Dünya boyunca tunca

Kıdırlık dostlarına vatkınalı sənət sahnesi programımızı, programımızda millet xalqının nadir naqşı müzikleri huzurunlarda bulu vatudu. Əmdi bir gülyar namlı naqşını huzurunlarda sunumuz.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Bu sahibimizde 3 parça haberde yıktınlardı buludu. 2026 yılı 7 ayının ahırıcı, memleket boyunca davalanış kapalıdı tarmakları tepi doğru aparatlarına del vaxtıda rastut kılış meblağıdın cem'i 945 milyard 731 milyon yuan ajıratkan bulup, şu ayının aylık rastut meblağı gülümünün 95.51%'ni ilgilegen. Bekitilgen tibbi doğrumu aparatıdın 752.200'ni kaplıgan bulup, bir tutaş gəmlindigan rayonlardaki bekitilgen tibbi doğru aparatları sanının 90.17%'ni ilgilegen. Dəl vaxtıda rastut kılış yıllık nişan vəzipisi müddətdən burun tamamlanıp, ıslahat sürüeti mülçerlikedin eşip, ıslahat netice önümü namayan kılıngan. Davalanış sığortisi fondini dəl vaxtıda rastut kılış ıslahatının umum yüzlük yolga koyulışı, davalanış sığortisi fondi rastutunun pasıp çıkım kılıştın təşəbbüskarlıq bilen küç qoşuşqa özgərgənlikedin derek birdu. Bu mukarrer halda davalaş, doğra, sahiye tüzülme ıslahatını çoğunkurlaştırış. Davalaş, davalanış kapalıdı, tepi doğranın mask terakkiyatını ilgir sürüşge küşlük erketlendirgü güç küç koşup, halkamızının davalanış kapalıdığı erişiş duygusu, bəxt duygusu ve bexatarlık duygusunu üzlüksüz küçeytidu.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimgi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Jiangsu o'lkasining Xinjiangga yordam berishi Qizilsu oblastidagi yoshlarning ishqi o'rinlashish orzusiga tirak bo'ldi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifamizda davlat ichidagi yumshoq paxta lo'ngisiga maxsus ishlatiladigan tunji paxta yangi sorti Shuemian birinchi nomerini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakatlik amgak namunasi Arshang nahiyasi Tosxurto kenti partiya yechaksin shujisi Purbu bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Slow Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Üç gün davomlashadigan Xinjiang 12-nchi navbatli ko'chat Gulgiyoq ko'rgazmasi 8-nchi oyning 20-nchi kuni Sanji oblasti Qutbi noyasida boshlandi. Bu navbatli ko'rgazmada bir belbog bir yo'l butun dunyoni tutashtirish, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan yashil koridor barpo qilish bosh tema qilingan bo'lib, davlat darajalik ko'chat savdo bozoriga tayinib, 40 ko'rgazma o'rni ta'sis qilinib, 80 nacha a'lo sifatli ko'chat Gulgiyoq sorti markazlik ko'rgazma qilinib, ilg'ar bog' o'rmon o'simlik asrash texnikasi, aql bog' o'rmon mashinalari qatorliq oldingi qatordagi natijalar mas qadamda namoyon qilindi. Yana chegara halqigan korxona turi hamkorlik kelishimi imzolash O'rta Osiyo ko'chat eksport qilish yepiq saloni qatorliq faoliyatlar o'tkazildi. Xinjiang Mingwu Ekologiya fan texnika chaklik shirkatining bosh direktori Sun Chaogang mundaq dedi. Ko'rgazma subsidiyadan foydalanib, texnika ko'p a'lo sifatli boyliklarni udullashtirib, texnika keng bozor etishni umid qilamiz. Sanji shahridagi bir Gulgiyoq ko'chat yetishtirish maydonining mas'uli Liu Dongbo mundaq dedi. Ko'rgazma mazgilida korxonamiz 10 nacha setish korxonasi bilan hamkorlik muddaonomasi hosil qildi. Sanji oblasti avtonom rayon bo'yicha ko'chat yetishtirish kasbi yadroliq joyi bo'lib, ko'chat yetishtirish tarixi uzun, kasb asosi puxta. Shu joy shorg'i chidamliq, nachar sharoitga taqobilchanligi kuchlik a'lo sifatli ko'chat sortini davomli yetishtirib, g'arbiy shimolning ekologiyasini tuzash va O'rta Osiyoning ko'kartish ehtiyojiga uyg'unlashtirdi. Turkim ko'kartish maysilari Xinjiang ichida davlat ichidagi har qaysi o'lkalarga setilib qolmay, yana Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlariga turkimlab eksport qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan soha vakillari, fan tadqiqot o'rinlarining tadqiqotchilari, tashqi savdo korxonalarining vakillari bir yerga jam bo'lib, ko'chatlarni o'lchamlashtirib yetishtirish, chegara halqigan savdo, fan texnika orqali quvvat qo'shish qatorliq yadroliq qoralamalarni cho'rdab, chuqur fikr almashtirdi. O'rtaq taraqqiyot ustida izlandi. Xinjiangning ko'chat Gulgiyoq kasbi mamlakatimizdagi har qaysi joylar bilan birlashish O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatishdek o'zgacha afzalligiga ega bo'lib, bu yil 1 oydan 5 oygacha Qutbi noyasidan 9 million 600 ming ko'chat setilib, bu turqi shu mazgildagidan 42.8% setish summasi 137 million yandan oshdi.
2: Yaqinda 2026 yillik Altay teğine aylanish tentarbiye sayahat almashtırış yığını Altay vilayetinin Burçin nahiyyası da ahırlaştı. Jungo, Rossiya, Qozog'iston, Mongoliyadan kelgan 172 yaqin tanarkatchi va terner qatnashdi. Yig'inda tantarbiya sayohati va an'anaviy o'zgacha tanarkatdan iborat 2 cho'ng turdagi 14 musobaqa turi ta'sis qilingan bo'lib, laylash, shung'ima parashut, tog'da velosiped minish qatorliq dala tanarkati, chelishish, orqichilab org'amchi tortish, to'g'iz qo'mallik qatorliq an'anaviy tantarbiya turlari bor. Musobaqada sahna hozirlanib, madaniyat sayohat nag'misi aytilib, tanarkatchilar harakat jarayonida o'rtaq do'stlik o'rnatdi. Shundoqla texmi ko'p kishilarning diqqatini Altay tog'i bo'yidagi qarmoz, yaylaq, ko'l qatorliq mo'l sayohat boyligiga qaratdi. Bir maydon xalqaro tantarbiya aloqasi yoz faslini texmi qaynam tashqinlikka cho'mdirdi.
0: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab, tan kuyaşini, seher cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğun kuru yıldız tarih

0: Ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kabi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
1: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Cansu ülkesinin Şincan'a yardım berişi, Kızılsu oblastıdaki yaşlarının işgı uğurlaşış arzusu tirek bol dediğin mezmunda sözler birimiz. Kızılsu oblastı Atuş şehirdeki Cansu kesip bağıtısıdaki Şincan, E-Erfa Lefit Çeklik şirketinin sekhide mekanik bilek tertiplik alını vatattı. Huaynan Sıfan Şöyanını pütküzgen Adile Sattarı üskülleri işiltişini pişik biletti. O mınlık dedi. İlgiri okuş pütküzgenliğin kiin muhafık hizmet tapalmasızlığından ensirgen edim. Hazır işk aldımdaki karıhanıda işlep her ayda 4000 gendin köpürek pul tipi vatı men. Yine ailemdekilerin halıdı mı haber alalayım men. Naiti hoş buldum.
1: Adile'nin şirkette işlep atkınığa 3 yıl buldu. Hazırki turmuşunu tılga alganda onun çırayığa külkü yügürüydü. Onun hikayesi Cansu'nun Kızılsu oblastığa nişanlık yardım berip, dikkatni şucaydaki amma ve Ali Mektepni pütküzgen okuğucularının işgı orulışığa yardım beriş, yöleşge merkezleştirgenlikinin canlılık görünüşü.
0: 2016 yılıdan buyan Cansu ülkesinin Şincan'a nişanlık yardım beriş boyunca Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastı'nın aldıngı sep komandanlık ştabi, Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastlık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi bilen birlikte Cansu ülkesinin kesbi mağarıp baylıkı evzellikine tayinip şu cedeki artuk emgek güçleri ve işgı orulaşmağın Ali Mektep'nin pütküzgellerine karata maharet boyunca terbiyeleş, iş ordunu udullaştırış, iyilik tikleşke yardım biriş yöleş birleştirilgen bütün zencirlik işgı orulışkı yardım biriş sistemisini berpa kıldı. Hazırgı kadar işgı orulışış iyilik tikleş boyunca 15 karar mahsus terbiyeleş kanat yaydırılıp 881 kursatını kapladı. Bunun içinde 726 adam mukim işgı orulaştı ya ki öz aldığı iyilik tikledi. İşgı orulışış nispeti 80%'den aştı.
1: En-enevi iş orunu yetküzüş İlliklik yetküzüştek kan biriş şekildeki yardım biriş yüleşke okşumaydığını Cansu'nun Şincan'ı yardım biriş kollektibi Kızılsu Oblastı'nın kesip alahiyeteligi birleştirip ihtiyacı karab ders tüzdi. Yazılardaki artık emgek güçlerige yüzlenip has terikçilik aile mulazımeti, keyim keçek pişiklaş katarlık emeli iş türleri boyunca terbiyeleş tesis kılındı. İşqa orulış almağan Ali Mektepni pütküzgenlerge karata bevastı körstüş elektronluq sotisi, karxana başkuruş, zamanevi mulazimet kesipi, qatarlıq, neşallıq derslerini yolgu koyup, egilik tikleşni hez kiliş kiçik bazari, karxanlarının nəh meydanda tətqiq kılıp, ögünüş qatarlıq əməliyyat paaliyyatlarını yürüşləşdirdi.
0: Cansu'dan Şincan'a yardım berişki kelgen kadır. Kızılsu Oblastlık İctimai Kapalet İdarisi'nin alakadar mesulü tonuşturup bunda dedi. Biz fakat maharet ögütüple kalma yine köpçülüktün dersini tartıp, iş ornıgıcı bolgan en ahırkı bir kilometre musafını besişi yardım bedu. Yardım beriş, yöleş, ömeke, bir ademge bir siyaset, işgı orulaştırış boyunca udullaştırış tizimdeki turguzup, her bir kursantının artıkçılığı ve işgı oruluşuş müdaasını birleştirip, Cansu'daki yerlik karhalla bilen hemtürtkü bulup, Kızılsu Oblastı'daki Şincan'a yardım beriş kesple bağıtısı bilen birleşip, nişanlık iş oranı açtı. Hazırgı kadar terbiyeleşki katlaşkan 600'ün artık kursant pen tekniki mulazimeti, mereniyet, sayahat, yemek, içmek, özgüçü yezi ilgilik mesulatları elektronluk sorusu katarlık sahalada mukim işgı orulışını işgaşurdu. 90 kursant Şincan'a yardım veriş ilgilik tikleş boyunca yardım veriş yöleş siyasetini tayınıp özünün küçük dükünü, kooperatifini açtı. Yardım biriş yöleş türüde yine kursantla Cansu'nun kızıl terbiye bazısı, kesip bağıtısı rayrını ekskursiye kılışkı teşkillendi. Devlet muhabbeti meksus derski tesis kılıp her millet kursantlarının arılışış, almaştırış, yugurunuş ceryanına nezer dairesini kengaytıp ortak tonuşunu mücessemildi.
1: Dershanadın sehkice, iş orunu saklaştın maharet meşk kılışkice, pamir ekizlikideki bargan sırayı köp yaş, Kolu'a tayınıp, kerimini mukim aşırıp, işgı orulışış, egilik tikleş devamıda kişilik hayatının yeni yönülüşünü tapdı. İşgı orulışış en çoğun halk durmuşu. 10 000 çakırımdan alqıgan bu meydan küç ulaş Kızılsu oblasti yaşlarının arzusuğa tirek bulmaqta.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitliğini oyğatqan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde memleketlik emgek nemunatçısı, memleket poçe münevver komünistik partiye azası, Arşan nayesi Angelik Baziri Toz Horto kenti partiye yaçakısının şucisi Purbo bilen tanışımız. Tomuzdaki Arşan nayesinin Angelik Baziri Toz Horto kentideki yazlık yaylak, mınkı cılgısı da o çöple kökürüp çopan nakşısı yanarıp durattı. Yakında kent partiya yaçakısının şucisi Purbo, kent kadrlarını başlap birbirlep signal küçüklükünü ölçep, signalını küçeytip bivası tarıkıtış pointinin en yakşı uğruntuş noktasını taladı. Çarıvçılık rayonunun signalını yakşılaydıgan bu küçük nişan, onun ızçılı oylap kelevatkan yurttaşlar üçün kılıp vermekçi bolgan emeli işinin biri. Mınkı cılgısı şu caydaki yadırılık en-enevi çarıvçılık boyca yaylak köçüş meydanı bulup her yili 2-3 ay merkezlik çarıvı kış mezgili bulattı. Bu yerdeki cılga çonkur, çoka heterlik, caylişişi çetirek, haberleşiş asası şaraiti aciz bulup, çarıvçılarının çarıvı kış yaylak köçüş ceryanında kündülük alakalışı, uçurgu erişişi kolaysız idi. Bu mu? Purbo uzaktan buyan bütün vücudu bilen hal kılmakçı bulgan, halk turmuşudaki kemtiklik bulup kalganıydı. Purbo daim kent kadrlarını, fukralarını boran çapkundunu kogdışı gerek deydi. Çarıvçılarının yaylak köçüş bir hatarlıkıge kapalı tıkılış üçün kent meblağ çıkırıp, yaylak köçüş yollarını remont kılıp, çarıvçılarının seperge çıkış yollarını ravallaştırdı. Sözleşiş aparatı, süni emrah telefonunu bir tutaş seti bilip tarıktıp, çok...

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi anlaşılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sülüşütün abonuçla terminalada mask adamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayıbımızda memleket boyunca yemeklik horuçını dairdin, çektin aşırıp şiltiş delosudun 23 mağdın köprakı tekşürüp bir taraf kılındı. Ürümçi şehirdeki, şehir işçideki kentler özü selip alğan öylerini özgerti sürdü, alğı sılcı tıldı qatarlı haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde er pul heşlep uvulatdi, lekin kesellik ehvalini keçiktirip koydu. Cevapkarlık kandak ayrıldı diyen dilo misalini anlayısla.
3: Amma üçün əməli iş qılıp beri sahibimizde becirgili buluştun, yaxşı becirişkice köp tərəbki qatıraşdın, bir gözlükte bir tutaş becirişkice digən məzmunda sözləb birimiz.
2: Əmdə dikdana bugünkü kanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
3: Kanun xəbərləri.
2: İgelin işçe bultır 4. ayda Govuyen Yemeklik Bexatarlıki Komiteti işxanısı Qatarlıq 6 tarmaq birleşip yemeklik kuruşlarını qalaymıqan işiltiş məsələsini hər tərəfimi tüzəşini qanat yaydırışını uğurlaşdırma qılğandım bu yan. Hər qaysi caylardaki bazar nazarət qılış başquruş tarmaqları diqqətni nuqtuluq yemeklik türleri və açqışlıq işləb çıxırış pişiqlaş halqılarını mərkəzləşdirib yemeklik kuruşlarını qalaymıqan işiltiş qanunlıq xilab qılmışlarını tüzəb hər tərəfimi tüzəş xizmetide görünürlük neticilerini kolubu keltirgen.
3: Her kaysi caylardaki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları, süt məhsulatları, göç məhsulatları, su məhsulatları, krahmal hem krahmal məhsulatları, yemeklik, ösümlük yeği, işçimlik, birikmi tetitqo qatarlıqlarını muhim noxtı kılıp, dikkatini yemeklik işləb çıxırış ve yemek işmek pişiklaş ceryanı da yemeklik xurucunu dairdin, çektin, aşırıp işiltiştiki gevdelik meselelerini merkezleştirip, nazarat kılıç boyunca arılap tekşürüş salmakını zor aydıp, çırıştın saklaş deyiliz doğrusu, tatlıq təm kırgızış doğrusu, rang beriş doğrusunu kalaymıqan işiltiş qatarlıq, kanunu xilap gevdelik kılmışlarını katlıq tekşürüp bir taraf kılgan. Memleket boyunca yemeklik xurucunu dairdin, çektin, aşırıp işiltiş delosdan cemi 23.603 tekşürüp bir taraf kılıngan. Deloğu çetişlik umumi soma 43.620.000 yuan bolgan. Cari

0: 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuya şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tatkikat onu bilen birlikte kalsi, sinek, magnini ilmi tanışıp vitamin D3 ve K2 koşup uzukluk tutulaydıgan mesatlarını işlep çıkardı. Kanfuya şirketinden Adem Gia Weichangang, Zepa, Fengkang'ın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujing, Entang Rangusu, Enjie, Jigen, Diki Kalsi, Süpetlik Aksıl Talkını Katarlı Köpkül mesatı heridarlarının itiraf kılışıya erişti. Kuşkabar, Kanfuya şirketinden sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı mesat veriş pahaliyeti başlandı. 8. ayının 27. günü Yayken Aylık Konu İliktir Enerji Şirketi'nin yenideki 4. numar. Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. 8. ayının 28. günü Hağılık Naylik Doktorhana Bağcı Mahallesi 6. numar. Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. Heridalara 100 liranı meslat veriş. Mesla seti olsa soğat kılıç pahaliyeti ötküzüldü. Bazı meslatlardan birini seti olsa biri soğuk kılındı. Dukan kegen heridarla TL'yi çemberge aylandırış pahaliyeti katınışı alaydı. Şincan'daki Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesla seti olsa soğat kılıç pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuya şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tatkikat onu bilen birlikte kalsi, sinek, magnini ilmi tanışıp vitamin D3 ve K2 koşup uzukluk tutulaydıgan mesatlarını işlep çıkardı. Kanfuya şirketinden Adem Gia Weichangang, Zepa, Fengkang'ın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujing, Entang Rangusu, Enjie, Jigen, Diki Kalsi, Süpetlik Aksıl Talkını Katarlı Köpkül mesatı heridarlarının itiraf kılışıya erişti. Kuşkabar, Kanfuya şirketinden sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı mesat veriş pahaliyeti başlandı. 8. ayının 27. günü Yayken Aylık Konu İliktir Enerji Şirketi'nin yenideki 4. numar. Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. 8. ayının 28. günü Hağılık Naylik Doktorhana Bağcı Mahallesi 6. numar. Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. Heridalara 100 liranı meslat veriş. Mesula seti olsa soğat kılıç pahaliyeti ötküzüldü. Bazı meslatlardan birini seti olsa biri soğuk kılındı. Dukan kegen heridarla TL'yi çemberge aylandırış pahaliyeti katınışı alaydı. Şincan'daki Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesula seti olsa soğat kılıç pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 23 yıllık konu yerli karhana Kanfuya şirketi Beijing Dongfang Beili uzuk tatkikat onu bilen birlikte kalsi, sinek, magnini ilmi tanışıp vitamin D3 ve K2 koşup uzukluk tutulaydıgan mesatlarını işlep çıkardı. Kanfuya şirketinden Adem Gia Weichangang, Zepa, Fengkang'ın, Fupinzi, Huachengfei, Jinmujing, Entang Rangusu, Enjie, Jigen, Diki Kalsi, Süpetlik Aksıl Talkını Katarlı Köpkül mesatı heridarlarının itiraf kılışıya erişti. Kuşkabar, Kanfuya şirketinden sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'in 100 liranı meslat veriş pahaliyeti başlandı. 8. ayının 27. günü Yayken Aylık Konu İliktir Enerji Şirketi'nin yenideki 4. numar. Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. 8. ayının 28. günü Hağılık Naylik Doktorhana Bağcı Mahallesi 6. numar. Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. Heridalara 100 liranı meslat veriş. Mesula seti olsa soğat kılıç pahaliyeti ötküzüldü. Bazı meslatlardan birini seti olsa biri soğuk kılındı. Dukan kegen heridarla TL'yi çemberge aylandırış pahaliyeti katınışı alaydı. Şincan'daki Kanfuyen meslatlarını meksus seçti okunada. 8. ayının 24. gününden 31. günü geçe mesula seti olsa soğuk kılıç pahaliyeti ötküzüldü. Telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi 514 yürüş yaşametlik turalgının pahaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin hashametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bejirgili bo'lishdan yaxshi bejirishgacha, ko'p tarafga qatrashdan bir ko'znakda bir tutash bejirishgacha degan mazmun diqqatingizga bo'ladi.
0: Korli shahrining Koni shahar rayonida Korli shahrlik Kong'an idorasi Sayboq ko'chi boshqarmasi saqchixonasining ma'muriyat ishlari mulozimat zali ichi va sirtidan tortib bir maydon o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Ilgariki nopus ishxonasidan bugungi kundagi Gong'an ma'muriyat ishlari mulozimat markazi sho'ba markazigacha 2 ko'znakdan 6 ko'znakgacha ko'p tarafga qatrashdan bir ko'znakda bir tutash bejirishgacha bu maydon kichik doiralik islohot asosiy qatlam saqchi ishlari mulozimati ideyasining cho'nqur qatlamliq yangilanishini aks ettirib berdi.
1: 2025 yili 10 ayda qurilish shaharlik Kong'an idorasi Sayboq ko'chi boshqarmasi saqchixonasini sinoq nuqtasi qilib, aslidagi nopus mulozimat zalining darajasini shaharlik Kong'an idorasi ma'muriyat ishlari mulozimat markazi sho'ba markaziga o'stirdi. Aslidagi 2 ko'znakning darajasini 4 universal mulozimat ko'zniki, 1 Kong'an 1-chi nomorliq ko'zniki va 1 korxona maxsus ko'znikiga o'stirib, omonlik saqlash Qatnash boshqurish, chegaradan kirish chiqish qatorliq 88 turlik ishni bir ko'znakda bir tutash bejirishga kirgizib, o'tirchi tekshirib tasdiqlash muddatini 50% qisqartdi.
0: Daritsi o'stirilgandan keyingi o'zgarish haqiqiy bo'ldi. Ahala Van xonim 10 minutla kimligini almashtirish va chegaradan kirish chiqish kasbidan maslahat so'rashni tamomladi. U hayajonlangan holda mundaq dedi. Ilgari o'xshash bo'lmagan kasblarni bejirish uchun bir necha joyga qatir aytdim. Hozir bir ko'znakda hammani bejira oladigan bo'ldim, xotirjam bo'ldim.
1: Bu xil qulaylik saqchi turlari to'siqini buzib tashlab, sonliq ma'lumotlarni orqa supida o'birot qilib, ammini oldi supida oz xotirishning kelgan. Sijil eshiyotgan ish bejirish ehtiyoji oldida aqli iqtidorli saqchi ishlari ma'muriyat ishlari mulozimatining unum iqtidorini o'stirishdiki ochqushlik o'zgarguchi miqdorga aylandi.
0: Boyinqilim oblastlik Gong'an idorasi o'tirg'i chiqargan bulutda nomor chaqirish to'rda oldin kelishish iqtidori ommini Boyinqilim oblastining Gong'an mikro saqchi ishlari kichik programmasi orqali butun shahardagi har qaysi to'r nuqtalarining o'chirata turish ahvolini har vaqt tekshirib, yiroqdan nomor elish yuqori palli mazgil bilan taqash turmay bejirish imkoniyatiga ega qildi.
1: Yangi shahar yezisida o'tirishlik jang afandi manfaatlanguchilarning biri. U Sayboq ko'chi boshqarmasi saqchixonasida o'chirata turgan odam sonining bir qadar oz ekanligini bayqagandan keyin yuqori palliga taqash turmay berib, kimlik almashtirish kasbini tezdan bejirib bo'ldi. Bu o'zgarishning orqasidagi logika butun shahar bo'yicha bir tutash bejirish kasbining kerak bo'lganligidir. Umuman, shu joydagi nopusi bor shahar aholisi butun shahardagi xohlagan bir saqchixonada nopus kasbini bejirib, to'plishib olishdan saqlansa bo'ladi.
0: Avtomatik mulozimat terminali ish bejirish vaqtini yana mi qisqartdi? Zaldagi Changing Tong avtomatik mulozimat terminali Prava almashtirishda salomatlik tekshirish, suratga tortish, haq topshirishni bir ko'znakda bejirishni ishqa oshirgan bo'lib, butun jarayonga faqat 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ketdi. Shahar aholisi Du Apandi maqtab mundaq dedi. Kenishka almashtirish ko'p qulaylashibdi. Avtomatik bejirib 10 minutda yangi kenishkini olg'ili bo'ladi ekan.
1: Ko'rilish shaharlik Gong'an idorasi so'mki esib bejirish xalqqa qulaylik mulozimat atirti qurib, elib yurishga aplik uskunlarni saplab, cho'ng yoshlik yashanganlar, meyiblar qatorliq harakati qulaysiz kishilar to'pining uyiga berib, tashabbuskorlik bilan kenishki bejirib berdi.
0: 7 ayning 31 kuni shahar aholisi Sog' xonimning uyidagi yashangan kishi kenishki bejirib davolanishga jiddiy ehtiyojliq bo'lgachqa nupus xalq saqchisi Gaoyelli, saqchi yordamchisi Mamateli Tohir ishik oldigacha berib mulozimat qilib qiyinchilikni hal qildi. U qayta-qayta rahmat aytib mundoq dedi. Agar sizlar ishik oldimga kelmagan bo'lsanglar, yashangan kishining kesilini ko'rsatish bek avarchilik bo'ladi. Bu kichik ishlarni bejirish harakatlari dal asosiy qatlam saqchi ishlari mulozimatining illiqligini izohlab berdi.
1: Şunun bilen bile her kaysi sakçı hanımla mülazimet boyunca kayıtı ziyaret kılış mekanizmi orunup, kararlık iş becerişini sınaşını ızgoğulap, kayıtı ziyaret kılış, kayıtmi inkas kılış, tüzütüş, üstürüştün ibaret, yep kalıksıman başkuruşunu şekillendirip, asası katlam közünükini, hakiki türde halk turmuşudaki köngül bölü vatkan meseleki cevap kaytırdıgan aldınkı sep bazısı aylandırdı. Becergeli buluştun, yakşı becerişkice, pukey işçinin şık aldıgıça, saybak koçu başkarmısı sakçıkanısıdaki bu özgürüş, Korlu Şehirlik Güvenlik İdarısının asası katlamını idare kılış üçün çoğunkur izdengellikinin canlık emeliydi.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Neyimiz? Yüven rum şirikler bilen pul yığıp şirket içip kadimi usuldu kar ürük suyu kayıntış kararı geldi. Asas materyali kar tikellik alıcı bulup tabi kurup meyve arlaştırıp sus otta asta kaynatılıdı. Çirişten saklaş doğrusu ve pigment koşulmaydı. Yukarı temperaturada bakteriye öltürüp yeni peti saklandı. Tonca kazan kaynatılgan dinkin o stakanını götürüp kişilerin teyitip yıkışık teklif kıldı. Bazılar küçük vaktimdeki de ten barışken değişti. Bu onun gayretini aşırdı. Mesulat bazarı seniş bilerle inkaz yakışı buldu.
1: Dastlapta kıyınçılık köp buldu. Seti verilen meyvenin miktarı yeterlik bulmadı. Mablağ kıs bulgaçka markanın etirap kılınış dariyetsi yukarı bulmadı. Onlar dehkallarga köçet tarkıtıp berip, teknike ögütüp, bir tutaş çikip, ham eşya süpütini asta asta muqimlaştırdı. Yana Şanghay'ki berip yezi egilik mahsulatları yermen kisige katnışıp, Nakhmeydan'da karı örük suyu kaynatıp, Nurgun Sodigerni tetip yakışkı jalip kılıp, Nakhmeydan'dala başkı jayının tuncu türkümdeki zakasını imzaladı.
0: 2021 yılından başlayıp şirket 3000'den artık dehkan ailesi bilen 50,000 tüp karı tikellik alıcı derek dikiş toktamı imzaladı. Köçetlerini bir kargıl soğuk kılıp, tüven çekki kapalı tıkılıp, seyti valgaşka dekallarının hem en değişisi tügedi. Şirketin özünün 400 mu bazısı bar bulup, bununla etraftaki dekallarının tutaş teri kallarını koşkanda, dekallar teriş, karhanı yığveliş, inçki pişiklaş, tor ve tor sırtıda seyti en değişisi şekillendi. Çağantuk aynayısındaki terikçi Sünçünlüğün mundak dedi. İlgiri ət yazdı oylamğı nemi terişdin ğam kılattım. Bultur mən 40 tüp kar tikellik aluç küş tiktim. Bağvançilik şirketi həmmini yığıb aldı. Muşi bir türdüla 5000 yöndün artık kırım kıldım. Hazır şirket köçet yetküzü berib kalma yenen teknik ögü tudu. Nait muhabbaq. Çağan tukay nayısıdı onu oxşaş deyikkan ailesidin mündün artık ba. Oyl aranda tağ bağırda kar tikellik alıcı dərqi köpçülükten nəzirdi ki, tırla tökülüdüğün dərqi aylandı.
1: Zagas miktarı yıl mı yıl açtı. 2023 yılı Yüvendong, Şincan, Huyuşu Yezi İgilik Tərəqiyyatçaklik şirketini kurup, toluq optimatik mikropsızlandırıp kaçılaşlı niyasıdın tötni işgı kiriştirdi. Yıllık mahsulat miktarı 100 tonnadan aştı. Sehta yuyuş, kaynatış, kaçılaş, peçetleş bir yoldalı püttürüldü. İşçiler ak halat keyip, ak mileniyede proburlarga tikilip karap durattı. Türküm türküm mahsulatları yeşiklerge kaçılınıp, her kaysı caylarga toşulu vadattı.
0: Hazır şirkette 35 mukum hizmetçi var. Aldıraş mezgilde 500 adam kıtım işçi işil tutup. Yakın etrafki kent ahalları işki aldıdılar pul tapalaydı. Meyve üzüş mezgilde hatta 60 neçe yaşlı yaşananlar mı kilip meyvelerini ilgap bir günde 100 yuandan artık pul tapalaydı. Setiş sonrası 2021 yıldaki 4 milyon yuandan köpüyüp 2024 yıldaki 10 milyon yuandan yetti. Mesulatlar Şincan bazarının içi kalmayı yine Beijing, Tianjin, Hebei, Liaoning, Shandong, Henanlarga setildi. Bultur kışta Beijing'den kelgen 5000 yeşik kolektif setviliş zakazını sıx keçiləb ismini qoşub işləb ülgürdü. Bu yıl kelgüsünün yaratış 2026 yıllık iyilik kitleş musabıqısının Şincan Bingtuan tallaş musabıqısı həm doktor açdılar ərbirlikdən çekingərlər yenilik yaratış iyilik kitleş musabıqısı ürümçüdə ötküzüldü. Yüvindun Kodiyan Hu kar ürük suyunu tətqiq qılıb yasaş arqılıq ənənvi kəsiblər bu içə birinci dərəcəlik mükafatqı erişdi.
1: Bu bir neçə yılda Yüvendong mal setiş bilalı bolub ketmedi. Onlar Şeyhanzada şöbilən əmqarlaşıb kollektivni təmini tənşəş, təmi birdək bulmaslıq məsələsini əl qılışqa yardım verişki təklif qıldı. Yəni, meyve tırpıdın polifenol ayırıb ilişini tətqiq qıldı. Növətdə əvrişki elib, ixtidarlıq işçimlik ham materiyalı qılıb, meyvedin paydalanış ünümünü özdürüşke təyarlıq qılıb atıdı. Qarı örük qonaq pöpki işçimliki, qarı örük harqi, qarı örük açıq suyini birlikte tətqiq qılıb açdı. Bunun içinde qarı örük, qonaq pöpüki, içimliki, sınaq tariqisi de işləp çıxırılıb atıdı.

Şunda kılıp o eğri doğru sandıkını yüdüp, atkı minip, bir bayan yaylağını kezip, yürüp, köşmü doktor boldi. Kışta, yaylağının temperaturası 0'dan tövən 40 gradosqa düşse, yazda paşıla həmi yerde uçup yürətdi. Əgri toqay tağı yolu, şiddet bilen ekibatkan deryadın ötüp, qayarda kesel bolup kalan çarvıcıla bolsa, şu yerge baratdi. Şivirganlıq karangu keçide yolda yana nurgun xatarlarga duş gelsin mu, lekin u azardın bel koyu etmedi. Bir qitim qilin qar yig'ib yo'l to'silib qolganda bir balaning toyuqsiz soqir uchay yallug'i qo'zg'alib qoldi. Ahvoli intayin xatarlik bo'lib, cho'ng doktorxonaga apirishga amalsiz qoldi. O'qas kichkina kigiz uyda sharoiti oddiy bo'lsa-mu, lekin xatarga tavakkul qilib, operatsiyani tamomlab, balani xatardan qutqizib qoldi. O'qasning oilasi ancha bayashat bo'lmasa-mu, lekin haqqoniyat yo'lidan qaytmay, har millat ammaga yordam berdi. Altun Emil yezisidagi 5ta kapalatlandiriladigan oila Relizaning yuqur qon besimi qatarliq so'zilmi kesili bor bo'lib, u Relizaning davolanish xarajatini izchil to'lab keldi. Jangajar yezisidagi chorvachi Muratqan turmushda o'zining hojatidan chiqolmaydi. O pul chiqarib uningga dor apirib berdi. O'kil urib qo'ydi. Vaqt chiqarib uning kirqatlarini, yotgan ko'rplarini uyib berdi. U buni 10 necha yil davomlashtirdi. Qolistay chorvachilik maydonidagi chorvachi Jaqbek kesal sababidan meyib bo'lgan bo'lib, oilasi qiyinchilikda qolgan edi. U doim turmush buyumlari apirib berdi. Yana Jaqbek oilasining uy selishiga, o't chöp orishiga, suv akilishiga yordam berdi. Her yili yil oxirida doktorxona rasjot qilganda, u doim chorvachilarning davolanish dori pulini to'lab qo'yardi. Az bo'lganda necha 10 yuan, ko'p bo'lganda 1000 yuanga yaqinlashardi. Bundaq ishlarni sanab tugatgili bo'lmaydi. Sadi qancha pul to'lab turganligi uning o'zining mo esiri yo'q edi. Lekin u bu pullarni to'laganiga azroq mo ichi og'irmaydi. Bu pulni xashlashga tegishlik bo'lsa, xashlashga arziydi deb qaraydi. 40 necha yillik yaylaqdan doktorlik qilish jarayonida u besib o'tgan musofani qo'shganda 200 ming kilometrdan oshdi. 100 mingdan ortiq har millat yurtdoshni qutqizdi, davoladi. Nurg'un xatarlik jiddiy bemorni qutqizdi. 3200 dan ortiq bu vaqtni dunyoga ko'z ochqizgan bo'lib, bu balalar uni yiqimli qilib, doktor dada deb chaqiratdi. 2015 yili o'qas pensiyaga chiqish rasmiyatini bajirdi. Chorvachilik rayonida uzoq yil ot mingashga, uning ikki puti eg'ir bo'g'im yalluqiga giriptar bo'lgan edi. Ailesidikler ve hizmettaşları onunla ahirki ömrini hatırcam ötküzüş doğrusuda nasihat kılsa, lekin o, Komünistik Partiya azaları pensiyaya çıkmaydı. Pekat orun almışıp devamlıq işleydi, dedi. O, sağlamlıq mulazımıdı işhanısı ecip yurttaşlarının kesilini haksız görüştü çıntırdı. Yine 300'den artıq kişilik pidayıyla, Mulozimati atriti tashkillab qurib, hammali yerdan sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirishni qanot yaydirdi. 2023 yili o'qas boshlamchi bo'lib, o'qas sog'lomlik orqali xalqqa naf yetkazish sabri pidoyla mulozimati turini yo'lga qo'yib, hozir taxminan 350 pidoyini qabul qildi. Bu kollektiv chorvachilik rayoni, mahalla Maktablarga daimliq berib, sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirish, siyosatni tashviq qilish, davolash, dori yetkazish qatorliq xalqqa qulaylik mulozimatlarni qanot yaydirdi. Jami 5300 maydondan ortiq leksiya so'zlab, 890 qitimdan ortiq ishik oldiga berib mulozimat qilib, har millat ommiga 15000 odam qitimdan ko'proq naf yetkazdi. Yaylaqda mundaq bir jumla söz tarqalgan. Yaylaqdan poraklab ejilgan gullar qanchalik bo'lsa, o'qas doktor qilgan yaxshi ishlar mo shunchalik ko'p. Bir umr xolis to'kib qo'shqachqa, o'qas bo'lmiz

0: Partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umum yüzlük ısçıllaştırıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip ergen, 5 cun stratejiyelik oran bekitmesini közlep, terakiyat bilen beykaderlikini bir tutaş planlap, kezilme baylıqı dair bir kanun, bir nizam, bir belgeleminin umum yüzlük, ünümlük yolu koyuluşu türkü bulup, Baylıq eceş, beyxatlar işlep çıkırış ve ekologiyanı qoğdaşını bir tutaş planlap alğı sürüp, güzel Şincan kuruş, ıksat ve cemiyatının yukarı sıbetlik tərəqiyatı küş koşunu, müstəkkəm kanunçılıq kapalıdığı iyi kılış gerek. Tekşürüş grupsi Karmaylı Teğe, Tüyaklıq Yabayı Hayvanlarının Təbiyelikini Qoğdaş rayonunda su mənbəsini qoğdaş, yabayı hayvanlarının köpeyişini qoğdaş, şunundak ekologiyanı əsləgi kəltürüş, tüzəş ünümü qatarlıq ahvallarını təpsili ilgilidi. Zümrət Obul bunularını təkidlidi. Kezilme baylıqını qoğdaş ve təbiyelikki qoğdulduğun rayonunu başkuruşku münasibetlik, kanun nizamlarını qatlıq əməliyleştirip, kezilme baylıqını kanunga, belgilimge kılap eceş kılmışını qat etosup, ekoloidik muhitini kanun çıllaştırıp, tüzes səviyyəsini üzlüksüz östürüp, rayonun ekologiya beyxatlarlıkki tosqını müstəkkəmləş gerek. Tekşürüş grupsi Köktuğay 3. kan azgılı. Ayaköz kan öngörü. Köktuğay geologiya körges mıxanısı berip, Köktuğay'nın vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqurlaştırış, kızıl geniği varislik kılış ve mədəniyet bilen sayahatını yoğurup tərəqi kıldırış qatarlıq ahvallarını təpsili ilgilidi. Zümrət Obul, kan ekologiyasını əsləgi kəltürüş, geosaqlanmalarını qoğdaş xizmetini kanun nizam boyunca yaxşı işləb, Köktuğay rohiyinin yadroluq məzmonunu çoğunqır qezi pəm tavlab, kızıl tərbiyə, pənni umumlaşdırış təşviqatını daimlaşdırıb kanat yaydırıb, kızıl tomurunu daimlaşdırış, kürəş qılış asası reyəgə varsıl qılış gerək dəb təkidlədi. Təkşürüş qrupsi Köktuğay nahiyyəsi, Fu Youyuan Sap Kvartis Yeng Material Türü Kuruluşu Meydanı'da Seyh Kırıp, Karxanının işlep çıkırış ticaret ahvallarını təpsili ilgilidi. Zümrət Obul bunularını görsətdi. Mevqani, devletinin ihtiyacı, Şincan'ın iktidarı, amının arzusu koyup, kezilme baylıqını muhabbiq etiş, paylanışını ilmi, tertiplik alğı sürüp, baylıq əvzəllikini kesb əvzəlliki, tərəqiyyat əvzəllikiye aylandırışkı türkü buluş gerek. Karxana, beyxatlar işlep çıkırıştaki asası gevlilik məsuliyetini çıngıtıp, texnikili yenlik yartış iktidarını sicil küşeytip, kəsb zəncirini uzartışı, bazar rıqabət küşünü aşırışı gerek. Tekşürüş grupsi Altay Şəri, Çarşu Yoli, Koçu Başqarmısı, Xalı Qurultu Bəkilleri alaqı ponktuğu verip, ponktunu kuruş, yürüştürüş ve vəkilleri ponktuğu kırıp, məsuliyetini adaqılış qatarlıq əhvallarını gördü. Pin Şillay kanun icrasını tekşürüşge katlaştı.
1: Stansımız haberi. Bintuandaki her kaysi tarakiyat rayonları dikkatini yetekçi kesiflerge merkezleştirip sicil türde zincirini uzartıp toluklap küçeytip selinmi gölümü zor yetekleş türtükü buluş rolü küşlik bir türküm türlerini köngül koyup pilallap yolu koyup tarakiyat rayonlarının kötürüş iktidarı yetekleş iktidarı ve rikabet küçünü üzleksiz aşırdı. Bintuan Ürümçi İqtisad Texnik Taraqiyat rayonunda yeniden vakallaşkan Şincan Yifin Mingshuo yeni material pen texniki çeklik şirketinin işki avtomatik katlık solyo kavak taktı işlep çıkırış liniyası ahırkı tanşayış baskıçıgı kirdi. 9-cı ayda işlep çıkırışkı kırıştırılıp İşlep çıkırışkı kırıştırılgenden kiyin yılığa 10 000 tonna katlık solyo kavak taktı işlep çıkırış mölçerledi. Şirketning bosh direktori Jang Bocheng mas'ulot ishlab chiqarish halqasida muhit qo'g'dash texnikasiga tayinib, keraksiz suv quyib bermaslikni ishga oshirg'il bo'ladiganligi. Ximiyelik oqartish hojatsiz, ishlab chiqarish jarayonida bulg'inish bo'lmaydiganligi. Ishlab chiqarish liniyasida yana shu joydagi qaldiq qezilma, dashqal, ko'mir kuli, ko'mir teshik qatorliq qattiq tashlandiqlar ishlatilib, yeshil aylanma kasb sistemasi barpo qilinadiganligini bildirib mundaq dedi. Shu joyning boylik afzalligidan foydalanib, faol bozor ochib, kasb liniyasini kengaytiramiz. Bintuan bu yıl kirgendin bu yan noktuluk közüstüdüğün 19 iktisat texniki tarakiyat rayonu da kesip cahatki kötürüş iktidarını sıcıl aşırıp rayon tarakiyat hayati küçünü üzlüksiz kozgattı. Huyanxı iktisat texniki tarakiyat rayonundaki Şincan Kıtu'da химия санаиты материалы чеклік шеркетінің ішіліп чықырыс сеқыда, ішчіла фосфорик кесілта мәсулатыны қачылайдыған үскінлерге чын қадылып тұрады. Bu şirket, Bingtuan 7-ci Huyanghe şehrinin elektron yeni materiali kesbinin yukarı ekimedeki karxana bulup, Bingtuan'nın 2026 yıllık yenilik yaratış tipideki otura küçük karxanası bulup bahalandı. Şirketin muavin baş direktörü

0: Elbette pelempe isimin mükemmel pentekniki de yenilik yartış karhanınları sepi şekillenip. Devlet derecilik yukarı yeni teknikilik karhanının 16'sı, kespi, tücüpülük özgeçe yeniçi karhanının 9'ı, Katarlık bir türküm ela süpetlik, pentekniki de yenilik yartış asası gevdisi barılıkı gelip, rayon stratejiyelik yeniden güllenuvatkan kespleri mesulat kımmetinin ilgiliyen nispeti 10%'ki yetti. Bu yılın aldığı yerimde tamamlanan kölemden yukarı sanat umumi mesulat kımeti 5 milyard 80 milyon yuan'ı yetti. Tumşuk İktisat Teknik Terakiyat Rayonu kesiflerini çoğunları yetildirip, türü kuruluşunu çın tutup aldığı yerim yılda kölemden yukarı sanat umumi mesulat kımetini 5 milyar 458 milyon yuan'ı yetkizip, bulturuk şu mezgildikiden 13.10'dan 6% aşırdı. Tumşuk İktisat Teknik Terakiyat Rayonu'ndaki bir tokumuçuluk şirketi asaslıkı sapaktı yip işlep çıkırdı. Bu şirket üskene üner senet seplemesini üzleksiz elalaştırıp, işlep çıkırış ünümünü zor derecede östürüp, aldınki yerim yılda 6000 tonna sapaktı yip işlep çıkırıp, mesulat kımmetini tahminen 100 milyon yuan'ı yetküzdü. Karhanının baş direktörü Duan Jinli mundaq dedi. Mesulatlarımızı asaslıqı Shandong, Anhui, Jiangsu ve Xinjiang işçide satımız. Keyinki 20 yılda mesulat miqdarımızın 6500 tonluğa, mesulat kımmetimizin tahminen 120 milyon yuan'ı yetişini mölçerledik.
1: Stansımız haberi. Bu yıl Şinjan'ın küzlük açlık terliği kölümü mukimlik asası keyinip, ziraatlarının özüşi umumen yaxşı buldu. Nöbette küzlük açlık kosolunu yığış ağır karkıdan başlandı. Yakında Çöçek şehirdeki 800 bin modun artıq kömü konağını oruş başlandı. Şimali Şinjan'daki kömü konağı terilgan asaslıq caylarının biri bolgan Çöçek şehri bu yıl tonluk etiz ülge kuruluşunu zor küşpten algı sürüp, yukarı hosulluq, nacar şaraitki taqabıl callıqı küşlük kömü konağı sortını tallap, terikçilik kurulmasını əlalaştırıp, bununla ölçemlik akıl etiz pərbişi əndiyesini maslaştırdı. Nöbette, kömü konağının körsetküşleri ilgirki yıllardaki şu mezgildikiden yukarı boldı. Çöçek şehri Aşil Yesi, Jalgız Ağaş kentteki diqqan Çan Yongliang mundaq dedi. Konağının dini toq, bultırkıdın köp osul aldıq. Yezdiklik teknikleri ilmi pərbiş kılışımızgı yetekçilik kıldı. Tem tip suğuruş, maşını bilen meşgulat kılış yükümüzni inikletti. Mol osul iliştin ğam kılmayımız, kırmımız mu xeyledi köpeydi. Şinjan'da küzlük açlık, kömü konak, şal, purcak, yangyo türdeki sıraet, kara açlık katarlıklarını asas kıladı. Bunun içindeki daha doğru yangyo katarlık özgücü sıraetlerini şaraitki karap kölemleştirip teriş, süptünü östürüş, ünümünü aşırış, Abdonum rayonunun küzlük açlık terilgü sistemisini beytip, kömü konak asas kılıngan, köpkıl sort maz kademli kölemlik terilgan, küzlük açlık terilgü endiyesi şekillendirip, Abdonum rayonunun açlıktan mol hosul ilişik küşlük trek boldu. Bayna kesildiği 97.500 mu yan yodun mol hosul ilindi. Bayna kesi soğudge çakırıp meblağ celip kılış arkalık 3 karhanını kırgızıp yan yop şıklaş, sklat saklaş, eşya obrodi, seydiş bir gevde kılınan mükemmel kesip zinciri şekillendirdi. Bu yıl mesulat kımmetinin 470 milyon yuan yetişi mülçerlendi. Bayna kesi yakı irik bazrı, Çakçı kentindeki dikkan Li Haytao mundaq dedi. 380 mu yerge yan yod yerdim. Bu yıl naayt yakşı östü. Mu 5'ten 4 tonudun artı qosul alalaymen. Bay nakesi, Caşun yan yodçılıq pen tekniksi tərəqiyat çeklik məsuliyye şirketinin bölüm məsuli Luqman Hekim mundaq dedi. Şinjan işçi sırtıga künegi 500 tonlu yan yod oşuvatımız. 800'nin artıq iş oranı yarattıq.
0: Stansımız muhbiri Leymin haber kıldı. Abdonum rayonu halk hükümeti akbarat işhanesi bugün çüştüm burun. Abdonum rayonunun kelkündün müdafiyeliniş, kurgakçılıkı takabül duruş hem de yezikliki de suğuruşkı işletildiğen suni kapaletlendiriş ahvali akbarat ilan kılış yığını içip, bu yıl su bir hatarlık vaziyeti umumen mokum bulup zor hatar afet yüz vermi geldi ki. Yezigiliki de su işiltiş mokum bolgallıkını umumu uhtırış kıldı. Bu yıl Avtonom rayon boyunca

0: temperatura bir qədər yuxarı, öl yığın təksizsiz boldu. Şimali Şincan, Şərqi Şincanda hava zıçıl sıx bulub yağmur az yağdı. Cənubi Şincanın bir qısım caylarda öl yığın miqdarı tarixi ekstremum qımmətdən eşib getdi. Kəlkün bilən qurğaqçılıq tən mövcud buluş. Qurğaqçılıq bilən ölçülük ciddi olmuşdək alhaydilik görüldü. Avtonom rayondaki her derecelik suçuluk tarmakları, muşundak kilimat şaraiti de kelkün pesildin burun 10 türlü kelkündün müdafiyeleniş, davamlaşma kuruluşu, su buzub etken 27 cayını eslegi keltürüş türüne tamamladı. 374 orunga, tağlık rayondaki öl yığın ehvalını közütüp ölçes esliyesi ornattı. Avtonom rayonluk suçuluk nazarı partiya grupsinin muavini şujisi Nazir Asqar Oşur mundaq dedi. 12 qetim qiyan xavf xatiri signali ve xavf xatiri körülüş signali, 17 qetim kelkündün müdafiyelini signali çıkırıp, supıda ilan kılıngan qiyandın müdafiyelini signalıdın 117 qetimini küzetip ölçep, 600 mığı yakın xavftin sakılınış, agahlandırış uçuru yollap, təvəllik boyuca 5300 13 adamını vaqtida yetkazishga aydakchilik qilib, 944 kishini vaqtliq o'rinlashtirib, xatarga chetishlik ommaning bexatarligi va asosiy turmushiga kafolatlik qildik. Dehqonchilik sug'urishni kafolatlantirish jihatida avtonom rayon suv ta'minlash loyihasini ilmiy tuzdi. Suvchilik tarmoqlari Shimoli Shinjang, Sharqiy Shinjangdagi qurg'oqchilik eg'ir rayonlarni ko'zda tutib, birinchi safga berib yetakchilik qilib, ehtiyojlik sug'urishni faol kafolatlantirib, yozlik sug'urishni chiqib tutib, dehqonchilikda ishlatiladigan suvni kafolatlantirdi. Yana bir tarafdan suvchilik tarmoqlari kelkunni boylik qilib o'rinlashtirib, ilmiy suv saqlab, ham bexatarlik tuban chekini saqladi, ham dehqonchilikdagi sug'urish va ekologiyalik suv to'liqlashni kafolatlantirdi. Asqar G'oshur mundaq dedi. Hozir qadar 670 million moqitimga yaqin ko'lamni 44 milliard 660 million kub metr suv bilan ta'minladik. Jaylardan kelkundin müdafiyelenish bilen suçılıkni güllendirişini teng tutuşta çın turuşuğa yetekçilik kılıp, kelkundin müdafiyelenish bihaterlikiki kapaletli kılış aldıngı şartı da kelkundin müdafiyelen alaydıgan, unundin yakşı paydılını alaydıgan bolışını şıkaşırıp, Şincan'nın ixtisat cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatını, su triki, su kapaletiki iyi kılış hizmetini sicil yakşı işledik. Avtonom rayondaki suçuluk tarmakları bu yıl kirgendim bu yan, bütün rayon boyunca ekologiyalik su toluklaşını bir tutaş bilallap alığı sürüp, noktuluk derya köllerge 2 milyard 793 milyon kubmetr ekologiyalik su tolukladı. Tarım deryası vadisindeki toğraklıkka kelkün başlap 923 milyon kubmetr su tolukladı. Taklimakan qumliqining girbigidagi to'sib zarba berish jangini jami 1 milliard 291 million kub metr suv bilan ta'minlab, kelkundin mudofiyalanish, sug'urish, ekologiya jihatida tang nab elishni amalga oshirdi.
1: Stansiyamiz xabari. Qobana yasning yo'ning 490 megavatlik shamol elektr energiyasini zapas saqlash bir gavdalashtirilgan yashil to'qni bevosita ulash turi yaqinda rasmiy tasdiqlandi. Bu tür, Şincan'daki tokumcılık kesbi yüzlengen tuncu yeşil tok bevasıtı ulaştırı. Bu türdeki bu endize, tuncu kitim enenvi evzel kesbikçi uzartılıp, Çıgra boyudaki Nahya rayonunun yeni energiye ve özgeci yasımcılıkların yoğurma terakiyatı için yeni yol üstüde izlenildi. Yeşil tokni bevasıtı ulaş, devletnin yeni energiyadan yakın etrafta paydalanış, kesplerinin yeşil, töben karbonluk tipini özgertişini ilgir sürüşkü türtkü buluştaki siyasette yenilik yaratılgan muhim türü. Şincan bu yıl kirgen numuyan, Şincan'da yeni energiyani yakın etrafta işiltişki alaqtar işlerini algı sılcıtışını tezletiş tokursdaki uxturuş. Şincan'ın yeni energiyaga ünümlük məbləq silişliği türkü buluş və yeni energiyanın payılınış nesbitini östürüş toğırsadiki bir qanç tədbirini ilan qılıp, yükü asasın mənbəni bekdiş prinsipini bekdib, biri pişip yetilsə, birini alğı silcidiş prinsipi boyca türlərini bekitdi. Hazırgıca, Şincan'da yeşil hesablaş küçü, köp kristallıq kremni, kömür ximya sanayiti, yeşil hidrogen, nefet, təbii qaz, ximya sanayiti qatarlıq noxtlıq kez.

0: Cimsar'ı kırgızdıqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Şamın bilen Cimsar'ın özgeci mədəniyet əvzəllikini tolu qeyzib, arlışış, almaştırış, yuğurluş vasıtısta yenilik yardıp, milletlerinin mədəniyeti öz ara örnek ilip ortak güllenişi, kalıplarını ziş bağlışını ilgir sürmiz.
1: Stansımız qabri. Şiho şəhəri şəhər yezlarını qaplıqan, şəkli köpxil asasi qatlan pənni umumlaşdırış torunu pahalı bərpa qılıb, pən texniki baylıqını asasi qatlamıqı yetküzüş və xəlliqi nəp yetküzüş mülazımıtını dəl cayda əməliyleştirişki türütkü boldı. Şiho şəhəri Şidagu bazırının yezi kənd pənni umumlaşdırış sarıyı yakında yopuq eçib itildi. Şükini pennik umumlaştırış sarıyı, ademler bilen lıht olup, etraptiki nurgun kent ağalısı, ekskursiye kılış, his kılış üçün geldi. Tüşendirgücünün yetekçilik de köpçilik afetten müdafiyeleniş, afet zihnini azaytış bilimlerini ilgilep, kızıkarlık pen tekniki küçük tecrübelerini sınap, ilim pennin sırrı üstede izlendi. Başlangıç mektep okuyucusu Mazzı Şüven mındak dedi. Maşini adam bilen fikir almıştırdım. Maşina adam bek kızıkarlıkken, bazardaki penne umumlaştırış sarıyı da nurgun penne umumlaştırış baylık boğutçısını gördüm. Kol silip meşgulat kılıp ilim pennin intayın kızıkarlık hikayelikini his kıldım. Şiho şehirlik penteknik cemiyeti partiya grupsinin muavini şucisi reis Sun Ho diyen hazırgıça Şiho şehirinin abdonum rayonunun asasi katlam penni umumlaştırış hareket planı türüdün 8'ini ıltımas kılgallıkı. Bunun cemi 500 bin yuandın artık meblağ selinip yezi kent penni umumlaştırış sarıydın tüyeti mahalli penni umumlaştırış sarıydın tüyeti kurulgallıkı. Ahallarının etrafında tesis kılıngan bu penlik umumlaştırış saraylarda penlik umumlaştırış terbiyesi, pen teknikini sınaş, kitap okuş, medeniyet, tarkıtış, katarlık iktidarla bir gevdileştirili geçke, şehir yezi ahalları bulup mu yaşları ösmürlerinin yakın etrafta teyhimu ela süpetlik penlik umumlaştırış mülazımıtının beherleniş, üntinsiz təsir körüstüş davamıda ilim pen sapası və yenilik yartış iqtidarını östürüş imkaniyetiye iyi kılınğallıqını tonuşturup mındaq dedi. Şidagu bazarlıq pənni umumlaştırış sarıyı şəhərlik pən texniki cəmiyyətimiz şəhər boyucu bərpa qılğan 8-ci asasi qatlan pənni umumlaştırış bazısı. Meydan sarayla dikkatini asasi katlamdaki ammanın ihtiyacını merkezleştirip, yezi kent penni umumlaştırış baylıkıdaki kem tüklüklerini toluklap, penni umumlaştırış baylıkını asasi katlamının birinci sipiye yetküzüşke türtükü bulup, penni umumlaştırış dairesini sıcılıkken eğitip, penni umumlaştırış arkalık, halkı nefiyat küzüştüki o ahırkı bir kilometrini ravallaştırıp, tebellikteki umumu halkının İlim pen sapasını östürüşke kuş koştu.
0: Endi Abdonum rayondaki 16 şehirden habaraydan məlumat verimiz. Ürümçüde azraq yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-26 Celsius gradus kışça 3-4 bal şamal çıkıdı. Altayda oturhal yağmur yığıp keyin ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 12-21 Celsius gradus kışça. Çöcekte ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 13-25 Celsius gradus kışça. Gülcüde hava uçuk, temperatura 17-28 Celsius gradus kışça. Bortlad ötkünce yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13-28 Celsius gradus kışça. Karmayda hava bulutlanıp ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 17-29 Celsius gradus kışça. Küytünde hava bulutlanıp keyin içilidi. Temperatura 15-29 Celsius gradus kışça. Şehanızda hava bulutlu, bazı ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 16-28 Celsius gradus kışça. Sancıda hava bulutlu, keyin içilidi. Temperatura 17-28 Celsius gradus kışça. Kumulda hava bulutlu, temperatura 20-36 Celsius gradus kışça. Turpanda hava bulutlu, temperatura 28-39 Celsius gradus kışça. Korluda hava bulutlu, temperatura 21-34 Celsius gradus kışça. Aksu'da hava uçuk, temperatura 16-31 Celsius gradus kışça. Atış'ta hava uçuk, temperatura 17-33 Celsius gradus kışça. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17-33 Celsius gradus kışça. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19-33 Celsius gradus kışça. Ürümçi'den azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı.

Bu sahibimizde 3 parça haber diktinlerde buludu. 2026 yılı 7 ayının ahırgıcı, memleket boyunca davalanış kapalıdı tarmakları tepi doğru aparatlarına del vaxtıda rastut kılış mebleğinin cem'i 945 milyar 731 milyon yuan ajıratkan bulup, şu ayının

Yakında Şinjan Tibbi İdaşı Qarımıqıdaki 4-cü doktorxana, yani Abdonom Rayonluq Jongyi doktorxanasının Jongyi tibabeti klassik öpke keserlikleri keserlikhanasının yopiqi eçilip, Şinjan'daki adetki kesel rayoni ve eğir kesel rayoni birli vaqtta tesis kılıngan Tonji Jongyi tibabeti klassik öpke keserlikleri keserlikhanası bulup kaldı. Jongyi tibabeti klassik keserlikhanası, Jongyi tibabeti doktorxanasıdaki alahiyeti kısım dep tariflanadı. Jongyi tibabeti yetekçi kılınıp, yenik keserlerine tengşeş, sozulma keserlerine başkuruştun, ciddi, xeterlik, eğir keserler ve murekkep hem davalaş tez keserler gitçe umum yüzlük kaplaş işka aşırılıdı. O, hem klinikli kutkuzuş, davalaş bazısı, hem devletin Jongyi tibabeti doğrugerlikige varislik kılış ve onunla yenilik yarış

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde bir nersi yegende çinin aralıqı gırı alsa, kocil ve sıla yakşı bulup kalamdu, degen mesmundu sözlep birimiz. Nurgun kişi çiş aralıqının kündün günge keyin yevatkallıqını, bir nersi yegende çinin arsığa bir nersiler kırı aladıqallıqına baykağın bolsa mu, lekin nahayti aslandaki kişiler bununla perva kılmay, kocil ve sıla boldi dep qaraydı. İğiz boşluğu mutaxassisleri şunu əsgər tutu ki, qayt-qayta çiş arısığa bir nərslər kiriveliş köp sandikilleri noqul qeris səbəbidin kelip çıqan əməz. Bəzi çiş kesellikleri mu pərdi arqısıdaki küşkürt küçü. Mutaxassislerinin görsütçe quramığı yetkənlər bolub mu utdırı yaş və yaşanğallar topuda çiş arılıqının çoğuyib ketişidiki asaslıq amil çiş ətrapı kesili, yəni çiş bakteriya deyi, çiş deri, çiş teşi, tamak çekiş qatarlıqlar keltürüp çıkargan çiş etrapi toqulmaları, çiş okuri süngeki, çiş meliki qatarlıqlarını öz içige alıdı. Hem şunun da uzak müddet sozulma yuqumlanış payda bulud iken. Çiş etrapi keselliklerinin iğiz boşluğu bolgan buzgunçılıqı xuddi, tupraktiki su tupraqının ekip ketişige oxşaydı. Uzak müddetlik yallığının gırıqlışı astıda çiş meliki, çiş okuri sönkege okşaş, çişini terap durduğun tokulmalar tədirci yegilaydı. Yaşının çoğun yaşıgı əgeşip, çiş etrapi tokulmalarda fiziologiyelik yegilash görüldü. Onun üstüge çiş etrapi yallığının kuzgılış nisbiti ve eğirlik dəriyetisi şunun əgeşip, örlaydı. Çiş arasıdaki çiş meliki, üç bürcek boşluğu asta-asta etilip, çiş aralıqı mı barğan sırkeni yedu. Eğer çiş etrapi yallığı bolsa, bimarda adette çiş meliki kızdırıp işiş, çiş meliki qanaş qalaştırıp yedudu. Hem de çiş okur sönkünün sömürlüşünü tezletip, yaman süpetlik oylanışını keltürüp çıkırdı. Daim

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısından alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda mundaq mezmullardan alıcış bir yerimiz.
1: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Cansu ülkesinin Şincan'a yardım berişi, Kızılsu oblastıdaki yaşlarının işki uğurlaşış arzusuna direk buldu degen mezmundu sözlep birimiz.
0: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde devlet işçideki yumuşak paxta löngüsüge məxsus şiltildiğen tunci paxta yeni sorti şöymen birinci numarını tonuşturumuz.
1: Yarqın isim sahibimizde memleketlik emgek nemunetisi, Arşan Nahiyyesi, Tozhurtu Kenti Partiyaya Çeksin Şucisi, Purbu bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şetin abonuçlar terminalı da bas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp oludu. Şincan'daki yeniliklar. Üç gün davamlaşıdığan Şincan 12. nöbetli köçet Gülgiyah körgezmesi 8. ayının 20. günü Sanji Oblasti Kutubi Nayası da başlandı. Bu nöbetli körgezmede bir belbağ bir yol bütün dünyanı tutaştırış, hemkarlaşıp ortak payda alıdığan yeşil koridor berpa kılış başlayımı kılınan olup, devlet dercilik köçet soğudu bazırgı tayınıp, 40 körgezme oranı tesis kılınıp, 80 netçe ela süpetli köçet, Gülgiyah sorti merkezlik körgezme kılınıp, ilgar bağ orman, üsümlük asraş teknikisi, akıl bağ orman maşınları katarlık, aldıkı katardaki neticiler mas kademde namayan kılındı. Yani çigra halkıgan karhana tür hemkarlık gelişimi imzalaş. Otra Asya köçet eksport kılış yapık salonu katarlık faaliyetle ötküzüldü. Şincan Mingwu Ekologiya Pen Tekniki Çeklik Şirketinin baş direktörü Sun Chaugang mundaq dedi. Körgezme süpüsüdün paydalanıp tekimi köp ela süpetlik baylıklarını udullaştırıp tekimi kent bazar içini ümit kılımız. Sanji şehirdeki bir Gülgiyah köçet yetiştiriş meydanının mesulü Liu Dongbo mundaq dedi. Körgezme mezgilide karxanamız 10 netçe setiş karxanası bilen hemkarlık muda anamısı hasıl kıldı. Sanji Oblasti, Atınım Rayın boyca köçet yetiştiriş kespi yadırılık cayı bulup, köçet yetiştiriş tarihi uzun, kesp asası pufta. Şu cay, şorgı çıdamlık, naçar şaraitkı takablıçalıkı küşlük ela süpetlik köçet sortini davamlık yetiştirip, Gerbi Şimal'ın ekologiyasını tüzeş ve Otra Asya'nın kökertiş ihtiyacı uygunlaştırdı. Türküm kökertiş maysileri Şincan işçiden, devlet işçideki her kaysi ölkülerge setilipli kalmay, yine Kazakistan, Özbekistan katarlık Otra Asya devletlerge türkümlep eksport kılındı. Memleketin her kaysi caylarından gelgen saha vekilleri, pen tetkikat orlarının tetkikatçıları, taşkı soğudu karıkallarının vekilleri bir yerge cem olup, köçetlerini ölçemleştirip yetiştiriş, çigra halkıgan soğuda, pen tekniki arkalı kuvvet koşuş katarlık, yadırılık karalımalarını çöğürdep, çoğunkır pikir almıştırdı. Ortak terakat üstüde izdendi. Şincan'ın köçet Gülgiyah kespi memleketimizdeki her kaysi cayla bilen birleşiş, Otra Asya'yı tesir körüştük, özgeçi evzellikki ilgi bulup, bu yıl 1. aydın 5. ayı geçe Kutubi Nayası'dan 9 milyon 600 bin köçet setilip, bu tırkı şu mezgildekinin 42.8%, setiş sonması 137 milyon yandan aştı.
1: Yakında 2026 yıllık Altay teğine aylanış tenterbiye sayahat almıştırış yığını Altay vilayetinin Burçin nahiyyası da ahırlaştı. Cungo, Rusya, Kazakistan, Mongoliyetin kelgen 172 yakın tenerketçi ve terner katnaştı. Yığında tenterbiye sayaheti ve en-enevi özgeçi tenerketten ibaret işkiçon turdiki 14 musabık türü tesis kılıngan bulup Leyleş, Şungama Paraşut, Tağda Velisipit Meniş Katarlık Dala Tener Gitti.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeñilikla. Hürmetlik radyo anlıguçular, bu sahipimizde Cansu ölkesinin Şincan'a yardım berişi, Kızılsu oblastıdaki yaşlarının işgı uğurlaşış arzusuğu tirek bol dediğen mezmunda sözlep birimiz. Kızılsu oblastı Atuş şehirdeki Cansu kesb bağıtsıdaki Şincan, E-Erfa Lefit Çeklik şirketinin sekhida mekanik bilek tertiplik alını vatattı. Huaynan Sıfan Şöyanını pütküzgen Adile Sattarı, üskülleri işiltişini pişik biletti. O mınlık dedi. İlgiri okuş bütküzgenliğin kiin muhafık hizmet tapalmazlığımdan ensirgen edim. Hazır şık aldımdaki karıhanıda işlep her ayda 4000 gendin köpürek pul tipi vatımen. Yine ailemdekilerin halıdımı haber alalaymen. Naiti hoş buldum.
1: Adile'nin şirkette işlep atkınığa 3 yıl buldu. Hazırki turmuşunu tılga alganda onun çırayığa külkü yügürüydü.

0: Onun hikayesi Jiangsu'nun Kızılsu Oblastı'na nişanlık yerden berip, dikkatni şu jaydaki amma ve Ali Mektep'ni pütküzgen okuğucularının işki orulışka yerden beriş, yöleşke merkezleştirgenlikkinin canlılık görünüşü.
1: 2016 yılıdan buyan Jiangsu ölkesinin Şinjan'a nişanlık yerden beriş boyunca Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastı'nın aldıngı sep komandanlık ştabi, Kızılsu Kırgız Avtonom Oblastı'lık Adem Küçü Baylıkı ve İctimai Kapalet İdarisi bilen birlikte Jiangsu ölkesinin kespi mağarıp baylıkı evzellikine tayınıp şu cedeki artuk emgek güçleri ve işki orulaşmağın Ali Mektep'nin pütküzgellerine karata maharet boyunca terbiyeleş, iş ordunu udullaştırış, ilgilik tikleşke yardım biriş yöleş birleştirilgen bütün zencirlik işki orulaşkı yardım biriş sistemisini berpa kıldı. Hazırga kadar işki orulaşış ilgilik tikleş boyunca 15 karar mahsus terbiyeleş kanat yaydırılıp 881 kursatını kapladı. Bunun içine 726 adam mukim işki orulaştı ya ki öz aldığı ilgilik tikledi. İşki orulaşış nispeti 80%'den aştı.
0: En-enevi iş orunu yetküzüş, illiklik yetküzüştek kan biriş şekildeki yardım biriş yöleşke okşamaydığını, Jiangsu'nun Şinjan'ı yardım biriş kollektifi Kızılsu Oblastı'nın kesip alahiyeteligige birleştirip ihtiyacı karab ders tüzdi. Yazılardaki artık emgek güçlerige yüzlenip, has terikçilik, aile mulazimeti, keyim keçek pişiklaş katarlık emeli iş türleri boyunca terbiyeleş tesis kılındı. İşqa orulluş almağan Ali Mektep'ni pütküzgallerge karata bevastı körstüş elektronluk sotisi, karxana başkuruş, zamanevi mulazimet kesipi, qatarlıq, neşallıq derslerini yolgu koyup, egilik tikleşni hez kiliş kiçik bazari, karxanlarının nəh meydanda tətqiq kılıp, ögünüş qatarlıq əməliyyat paaliyyatlarını yürüşləşdirdi.
1: Jiangsu'dan Şinjan'a yardım berişke kelgen kadır. Kızılsu Oblastlık İctimai Kapalet İdarisi'nin alaqadar mes'uli tonuşturup bunu dedi. Biz fakat maharet ögütüple kalma yana köpçülüktün dersini tartıp, iş ornıgıcı bolgan en ahırkı bir kilometr musafını besişi yardım bedu. Yardım beriş, yöleş, ömeke, bir ademge bir siyaset, işki orulaştırış boyunca udullaştırış tizimdeki turguzup, her bir kursantının artıkçılığı ve işki oruluşuş müdaasını birleştirip, Jiangsu'daki yerlik karxalla bilen hemtürtkü bulup, Kızılsu Oblastı'daki Şinjan'a yardım beriş kesple bağıtısı bilen birleşip, nişanlık iş oranı açtı. Hazırga kadar terbiyeleşki katlaşkan 600'ün artık kursant pen tekniki mulazimeti, mereniyet, sayahat, yemek, içmek, özgüçü yezi ilgilik mesulatları elektronluk sorusu katarlık sahalada mukim işki orulışını işkaşurdu. 90 kursant Şinjan'a yardım veriş ilgilik tikleş boyunca yardım veriş yöleş siyasetine tayınıp özünün küçük dükünü, kooperatifini açtı. Yardım biriş yöleş türüde yine kursantla Jiangsu'nun kızıl terbiye bazısı, kesip bağıtısı rayrını ekskursiye kılışkı teşkillendi. Devlet muhabbeti meksus derski tesis kılıp, her millet kursantlarının arılışış, almaştırış, yuğurunuş ceryanına nezer dairesini kengaytıp, ortak tonuşunu mücessemildi.
0: Dershanadın sehkice, iş orunu saklaştın maharet meşk kılışkice, pamir ekizlikideki bargan sırayı köp yaş, Kolu'a tayınıp, kerimini mukim aşırıp, işki orulışış, ilgilik tikleş devamında kişilik hayatının yeni yönelişini tapdı. İşki orulışış en çoğun halk durmuşu. 10,000 çakırımdan alkıgan bu meydan küç ulaş, Kızılsu Oblastı yaşlarının arzusuna trek bulmakta.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde memleketlik emgek nemunatçısı, memleket poçe münevver komünistik partiye azası, Arşan nayesi Angelik Bazırı Toz Horto kenti partiye yaçakısının şucisi, purbo bilen tanışımız. Tomuzdaki Arşan nayesinin Angelik Bazırı Toz Horto kentideki yazlık yaylak, mınkı cılgısı da o çöple kökürüp, çopan naksı yanırıp durattı. Yakında kent partiya yaçakısının şucisi Purbo, kent kadrlarını başlap birbirler signal küçüklükünü ölçep, signalını küçeytip bivası tarıkıtış ponkitinin en yakşı uğruntuş noktasını taladı. Çarıvçılık rayonunun signalını yakşılayıp,

Dağın bu küçük nişan, onun ızçıl oylap kelebatkan yurttaşlar üçün kılıp vermekçi bolğan əməli işinin biri. Mınkı jılgısı şu jaydaki yadırılık ən-ənevi çarabıcılık boyca yaylaq köçüş meydanı bolup her yili 2-3 ay merkezlik çarabıqış məzgili bolatdı. Bu yerdeki jılga çoğunkuru, çoka xəterlik, jaylişi çətirek, xəbərlişiş asası şaraiti aciz bulup, çarabıcılarının çarabıqış yaylaq köçüş ceryanında kündülük alaqılışı, uçurgu erişişi kolaysız idi. Bu mu Purbo uzaktan buyan bütün vücudu bilen halk kılmakçı bolgan halk turmuşudaki kemtiklik bulup kalgan idi. Purbo daim kent kadırlarını, fukralarını boran çapkundan kovdışı gerek deydi. Çarabıçılarının yaylak köç bir xəterlikige kapalat kılış üçün kent meblağ çıkırıp yaylak köç yollarını remont kılıp çarabıçılarının səpərge çıkış yollarını ravallaştırdı. Sözleşiş aparati, süni emrah telefonunu bir tutaş seti verip tarqıtıp, çarabıçılarının künlülük alaqılışış ve tasadibi ehvallarını udullaştırışıga ünümlük kapalı tıkıldı. Çarabıçı pagma nahaiti hayacılanan halde mındak dedi. Sözleşiş aparatı bolgan neyken, tarqaq çarabı bekavatkanda çakırıp alaqılışımız. Koy kalılarının götkiliş ehvalini öz ara ilgilişimiz naiti kolaylaştı. Havarayı özgergen de yine şu zaman kentki malum kılıp tızımı aldıralayımız. Gerçi çarabıçılarının asası ciddi haberleşiş meselesi hal kılıngan bolsumu. Lekin Purbo'nun karışça haberleşişinin uzakçı ravan bolışı mühim halkı idi. Şunun bilen, onun da signalını küçeytip bir vasıt tarıktış, ponkti, oruntış oyu peyda bulup, çarabıçılık rayonlarını tor signalı bilen kaplaşını işe aşırışını ümit kıldı. Layhani bekitkendinkin, o derhal kent kadırlarını başlap yazlık yaylakı çoğunkur çöküp, çarabıçılarının işlep çıkırış, turmuştaki alakalı şıkı bolgan ihtiyacını inçki rätke turguzdi. Signalının küçüklükünü nuhtumu nuhtu ölçep, kayıt seyleştirip, nâh meydanda tekşürüp ölçep, en yakşı kuraştırış nuhtısını talladı. Sınak ceryanında o çarabıçlarının yanında zonziyip oltırıp, yaylağının kaysı oranında signal yakşı, kaysı yaylağ köçüş yolu da alakalışışının en kıyın işkerlikini tepsili sordu. O kent kolluk tipinin pulunu kent ağları en ihtiyaclık caygı işletiş gerek dedi. O köp tarafı katırıp haberleşiş üskünleri bilen təminle sodigarlarını udullaştırıp, üskünün bahasını kayıt sözleşip, kent kolluk tipinin çeklik meblağ dairesi işine kuruluş layihasının yaxşılarını tallab, her bir kolluk tip meblağını dəl cayığı işiltişki tırıştı. 2017 yılı Tosxorto kenti partiya yacikisinin şucisi bolğandım bu yan Purbo asası katlandı yıldız tartıp, kent ağları aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəm qılıvatkan, arzu qılıvatkan işlağı dair məsillərini çın közləb küçəb, bütün kent yollarını omumizi qatıqlaştırışını başlamçılıqla tamamlap, kentin hava uçuk külleri üstü beşini topçan besip ketidigan, yamğur yakkan külleri layğı mölenip ketidigan konu qiyafetini özgertti. Köp kıtım kollektifini başlap sırtkı çıkıp tekşürüp, ilgar bakmışlık tekniksini ögünüp,

0: Ne en hatırcam bulalmaydığı ne kent dercilik sapas küşlerinin üspitilişi. O bütün vücudu bilen kentte iş kılalaydıgan, mesuliyetini dadıl zimmesige alalaydıgan yaş koşun kaldırışını oylap geldi. Kurbanın kelbesige nispeten enik ümidi ba. Pinsiyage çıkan takdirde mi men izcil kent kilip, yurttaşlar üçün devamlık mulazimet kılımen. O kentki yaş kadrlarının uda küreş kılıp, yezi kent sayacılık kespini çunkurlaştırıp, yezi kent baylıkını köpeytip, ammanın kırımını aşırış yollarını sicil kengaytip, bütün kentki puhralarını puhtu kademilen güzel turmuşka atılınışkı yiteklişini ümit kıldı.
1: Yol yasaştın haberleşikçe, çarıvıçılıkını yakşalaştın kollektif ilgilikçe, porubu, her bir emeli iş arkalık partiyenin illiklikini otlaktaki her bir çarıvıcının kalbine yetküzdi. O hüddi otlakta kat götürüp durgan mayaktek, Tozhorto kentinin güllünüş yolunu yoğruttu. Şundakla yurttaşlarının yakşı durmuş geçiriş yönelişini yoğruttu.
0: Hürmetlik radyo anlığıcıla, emdi Atınım rayındaki 16 şehrinin havaraydı malumatı anladığımız. Ürümçide azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 25 Celsius gradus uçuşa. Altay'da otlar hal yağmur yağıpken ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 12'den 23 Celsius gradus uçuşa. Çöçek'te ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 13'den 24 Celsius gradus uçuşa. Gulcu'da ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 28 Celsius gradus uçuşa. Bortlada ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 27 Celsius gradus uçuşa. Karamay'da ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 28 Celsius gradus uçuşa. Kütünde hava bulutlu olup keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus uçuşa. Şihanzide hava bulutlu. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus uçuşa. Sanjide ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 28 Celsius gradus uçuşa. Komulda hava bulutlu. Temperatura 21'den 36 Celsius gradus uçuşa. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 27'den 40 Celsius gradus uçuşa. Korlu'da hava bulutlu. Temperatura 20'den 33 Celsius gradus uçuşa. Aksu'da hava bulutlu bulup keyin ekiladı. Temperatura 16'den 26 Celsius gradus uçuşa. Atış'ta hava bulutlu bulup keyin ekiladı. Temperatura 17'den 32 Celsius gradus uçuşa. Kaşkar'da hava bulutlu. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus uçuşa. Xotan'da hava bulutlu. Temperatura 19'den 31 Celsius gradus uçuşa. Ürümçide azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 25 Celsius gradus uçuşu boludu. 3-4 bal garibi şimal şamalı çıkıdı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

Hürmetlik radio anlıkçılar. Şinjan radio televiziya stansısının Vatan Menin Ailem programısı bu yer canlı tüşperdik. Anlıqınınla rahmet.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının Munbe Tuprak programısının anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki məzmunları da anlaşıp yerimiz.
1: Güllünü batkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Sıncı şehirdeki 72.200 moyerdeki zakaslık şuhla setiveylenip pişkılınışkı başladı. Göçün nahiyesi su saklaş tosması yasıp, su baylıqını canlandırış arqalıq, dehqanlarının kirimini aşırışıqa küç koştu degen məzmunlarını dekdinlarğı sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde erbilikten çekingen Yu Vendo'nun Çağıntıqay nahiyesinde kaynatıp teyarlıgan kar uyruk suyu Şinjan'ın iç sırtıgı setildi. Ürüm şehirdeki şehir derecelik gayri maddi medeniyet mirası bolgan lay renglik heykelinin vekillik varisi Wu Xiaojie lay heykel yeni dünyasını sakladı degen mezmunlar dehqanlarda bolıdı.
1: Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde 2026 yıllık yezilardaki əsqatıdığan ixtisaslıklar başlamçılarını terbiyeleş kursi Saven şehirde başlandı. Qatarlıq uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonçlar terminalda maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anıgılı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

radio yoğunluğuçlar. Bu mezgilde Sancı şehirdeki 72.200 mon yerdeki zakazlık şokla arka arkadan pişip, yıkveliş, toşuş, setveliş pişiklaştığın yokur pelli mezgilge kirdi. Sancı şehirdeki yezi ilgiliki yez tarmakları, erkaysi yez bazarlar delcayda mulazmet kılışını yakışı işlep, terikçiler ve şoklu mesulatlarını pişiklaşka arkalarının zakazlık şoklu yığış, toşuş, setveliş ve pişiklaş süriyetini teziltişige itekçilik kıldı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezer sahipimizde

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlayıcılar. Gülün vatkan yezi kentlerge nazarı sahibimizin dalınlaştırımız. Yakın kıyılardan buyan Guçun ağı yezi eti zeyrik suçuluk ul eslerlerdeki kemtiklüklerini sicil toluklap, su saklaş tosumlarının yanıdını kuruş, süpütünü öztürüş kuruluşunu zor küşüplen alga silcettip, bekar turgan su baylıkını ünümlük esli keltürüp, yezi igilik edip esli karakterlik su kemçili buluş kıyın meselesini hal kılıp, etizlerden korkakçılıkı takabul turuş, su kuruş iktidarını umum yüzlük östürüp, açlıktan mukum hosul ilişkin müstehkem suçluluk kapaltı bilen temelledi.
2: Hazır Lauchi Tay Basri Erçi kenti 3. grupsının tosma türü kuruluşu nek meydanı aldıraş bulup getdi. Kuruluş kılış koşuğunu top kesiş, yötkeş katarlık meşgulatlarını tertiplik kanat yaydırıp kuruluşunu puht kadem bilen algı silcetti. Ilgiriki Erçi kenti 7. grupsi kurgan tosma kuruluşu kısmen etizlerinin suğuruş şaraitini önümlük yakşıladı. Dehqancılıq ziraatlarının ösüş əhvali və hosuli su saqlaş əslihəsi yox yerlərininkidən körünərlik yaxşı bulub, ülgü körstüş, türtkü buluş ünümü körünərlik boldi. Bu türtkü buluşnun paydısıdır. Bulturdan buyan, Ərçi kentinin ər qaysı qorupullardaki amma təşəbbüskarlıq bilən qatnışıb, tosmi yasaşqa paal təyarlıq qılıb, bütün kentdə kiçik tipdiki su saqlaş kuruluş qılış qızğın dolqınını qozğadı.
1: Erçi kenti 3. grupsının tosmi türde bu yıl 7. ayının 5. günü kuruluş başlangan bulup, lahiyedeki su saklaş miktarı tahminen 80 bin kub metre. Mülçelinişçe, yakınkı mezgilde pütüp, ışık kiriş türüldükken. Kuruluş bütkendiğin ki, etraptaki 1500 mu etizin soğuruş kışıltıldığan soğun mukum kapalı atı kılgıl buludukken. Et yaz küzünün artık suyunu ünümlük tosup saklap, ilgirki su mənbəsi ısırap buluş, su saklaş qiyin buluş məsilsini həl qılıp, soğuruşqı şıltılgan suni yuqur pəlli məzgili bilən taqaşdırmay, təngçəp, təqsimləb, su baylıqının paydalanış nisbətini zor dərəcəli östürüp, etizlərdə su kəmcil buluş besmini həqiqi yeniklətkil buludikən.
2: Erçi kənti partiya komitetinin əsası Yanxı Yön mundaq dedi. Ilgiri tosmu bulmağaçqa derya suyini saqlıqılı bulmaydı. Zor mehtardaki su baylıqı bekardın bekar ısırap boladı. Dehqancılıq ziraatlarını su kemçil mezgilde soğuruşqa yetişkili bulmaydı. Hazır yeniden yasalgan tosmalarda arısaldı vaqtta su saqlıqılı. Aldıraş vaqtta su işletkili buluduğun bulup etizlarını soğuruşqa dälce ayda kabaletlik kılındı. Ammının kuruluşqa katnışış aktifliği intayın yukarı.
1: Bu yıl Lauchi Tay Basri suçluluk silinmesini sicil zor aytıp, yeniden 13 tosma yasaşını planladı. Yıl ahırda bütün bazardaki tosmanın saklanma miktarını 51 giyet gözüp, etizlerle su saklaş, su kuruşku kapalatıklı sistemisini tekimu mükemmelleştirdi.
2: Tosma canlık, yukarı ünümlük küçük tipteki su saklaş əslihəsi bulup, süpüde bilen boş vakitteki artık suni ünümlük tosup saklayalaydı. Kurgakçılık mezgilde işletildiğin suni tansiyelaydı. Bu etiz su baylıqının paylanış nisbetini üstürüş, açlık bir qatarlıgi asasını puhtulaştaki muhim tedbir. Bu yıl kirgenden buyan Guçun nahiyesi herkaisi yezi bazarlarının suçalık kuruluşu orunlaştırışını bir tutaş bilallab, Lauchi Tay Basri, Çiğu yezisi, Bencigu Basri, Beluhu Basri, Cebiki bazarı qatarlıq 5 yezi bazarda tosmini yeniden kuruş kuruluşini merkezlik alğısı sılcetip, bütün yılda 42 tosmini yeniden kuruşunu pilalladı.
1: Guçun aylık suçluk idarisi Kesbi İşkansı'nın modri Şifansın mundaq tönüştürdü. Hazır kadar bütün nahiyede hazır bar bulgan tosma 338'ye yetti. Bu yıl yeniden yasalgan 42 tosmanın hemisinden bütüşüge ergeşip, bütün nahiyedeki tosma umumi miktarı 380'e köpüyüp, rayonun su saklaş, su yötkeş iktidarı sicil küçüyüp, bütün nahiyedeki 540 min mo terilgü yerinin suğuruş ihtiyacıga muqim kapalatlık kılıp, yez iyilikde su tejep önümünü aşırış, dehkalarının işlep çıkırışını muqimlaştırıp kirimini aşırışıga sicil türtkü boludu.

0: Адам интилдиган Эсил Олтырак райондун үй сетүүлөш көңүлүңүздү керек иштер. Кызык линия телефон номери 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Чинжаң Гёхау үй жай чек ширкетинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 2024-650-102-00-125.
1: Чинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар маркези Уйгур универсал радиосу ачлыкны тижеште монолону эскертүү.
2: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamak stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamak israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
2: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçi universal radiosu.
4: Adaş, yana qancılıq bağımız?
5: Kiləyil də qaldı. Yana 30 kilometr qaldı.
4: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yakışık.
5: Dikkat kız!
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
7: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydı ki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
7: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo amuçlar, hem de kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Çağantay Noyesi'ne berip her birlikten çekingen Yüvey Vendon'un Yüvendon tayarlıgan kar ürük suyun titip bakaylı.
2: 8-ci ayda Çağantay Noyesi'nin yezillerden şaklar karı tikellik aloçı bilen tolgan bulup pat arada en yakşı üzüş mezgilini kütüv alattı. Şu caydaki kişiler karı ürük dep ataydıgan bu hıl yavu miyve Yüvendon'un kolu da güherge aylandı. Şundakla etraptaki kent ahalilerine yeni tırıkçılık elip geldi.
1: Karı tikellik aloçının eti yumuşak bulup toluk pistila sesip getirdi. Üzüş mezgili pekat 10 neçik gün Yüvendon mundak dedi. Biz 300 neçik kişinin tarif tapkan üzüş etirdi bilen kilişimi imzalap meyve sabıkını ilvetmeyi üzüş bu içi meksus.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıgıçlar, kalçız bir iş mahirleri seyipimizin dağılmıştırımız. 90'lı yıllarda tuğulgan Şincan Üner Sənət Ustazi, Ürümşehir Dərəcilik Qeyri Maddi Mədiniyyat Mirası bolğan rənglik lay heykel yasaş vəkillik varisi Wu Shaojie Şincan'da 10 neçə yıl startıp, sapal buyum bilen İpek yolunun adimiyyat qiyabdını təqlid qılıp çıxdı. O yana yıraqdı ki, can nəngi berib, qeyri maddi mədiniyyat mirasları boyunca almaşdırış bazı qurup, lay heykəlini mədiniyyat kövriki qılıp, qeyri maddi mədiniyyat mirasları yip yeni hayati küç qoşdı.
2: 18 yıl ilgiri Wu Shaojie Hınan'dan Şincan'a kelgen. Şincan'nın koyuq milli örp adeti onunğa çoŋqur təsir qılğan edi. O, lay heykəl yasaş önürni sistemalıq ögengenden kiyin öz Әсәрлерді тұрмыш бұрқының кәмлікені ес қылды. Район мәдәниет алахи еділікені егіләш үшін ұл қашқар қадами шәхірі, нарат яйлықы, тұрпанның кәнтілерге чоңқұр чөкіп, әр қайсы жайларының өріп адәтлеріні чоңқұр чөкміз сынап, адемиет қияптыны сапаллығы ғысын дұрды.
1: 2019 жылы Wu Shaojie Jiang Shaotao мәдениет İcadiyyat markasını yaratıp, Şincan'ın özgücü yumuşak sapal renkli lay heykel medeniyet icadiyyat mesulatlarını tetkik kılıp geçiş yolunu açtı. Mesulatları bütün memleketinin her kaysı caylarına seyitildi.
2: Bu yıl 4. ayda Wu Shaojie, Zhejiang ülkesinin Jiandi şehri Meicheng Bazarı Jianhe kentine berip, He Shaotao Rənglik, lay, heykel, milletler medeniyeti, gayrimaddi medeniyet parasları olmaştırış hizmet qanız qurdi. Jiandi şehirde o icat kılgan rənglik, lay, heykelde əpendim Jiandi saumisini kütürüp duraddi. Jianhe qızcaqqa aqsu alması tutquzulgan edi. Gərbi şimalının merdanılıkı bilen Jiangnan'nın illiqliqi bir uçum lay içide acayip yuğurulgan edi.
1: O icat kılgan 12 mukam 55. nüvetlik memleketlik güner sənət buyumları yermenkisi de Jin Feng Huang altın mükafatı erişti. Dolan meşripi 2. nüvetlik Cungu Hüner Sənət Körgezmesi Bayxı Longsi Hüner Sənət Lahiyesi de Yenilik Yartış Musabıqısı da Bayxı Yenilik Yartış mükafatı erişti. Xoten Kaçtışı Bazri, Yipek Yoludaki Tögü Koldurması, Cungu Üner Sənət Sarıyı, Cungu Gayri Maddi Mədiniyet Mırasları Sarıyı da saklanıp, körgezmi kılındı.
2: Wu Shaojie mundaq dedi. Layının pasılı yok. Mədəniyetini öz ara tutaştırğılı buludu. Kəlgüsü de o Şincan mədəniyetini devamlı qezip, bu barmaq maharitini Şincan hekayesini bayan kılıdığan vasitiga aylandırmaqçı.

Yaqında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi Umumi Xalq Davalanış Kapalati 15-ci 5 yıllık yerik planını elan kılıp, kəlgüsi 5 yıllık nişanını aydınlaştırdı. 2030-cı yılı barğanda asasi davalanış sığurtası ameve mulazımetinin kolunışçallıqı yanımı küçaytılıp, davalanış sığurtası bexatarlıkıga kapalatlıq kılış iqtidari mustahkemlenip ve östürülüp, davalanış sığurtası fondunun işletiliş önemi yanımı östürüldü. Yerik planda 26 türlük emeli tedbir 8 cahattin otturgu koyuldu. Umumi xalqni qaplagan şehir gezilar bir tutaş pilallangan adil birlik kelgan bexatar qiliplashgan imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq davolash kapaliti tori fichab barpa qilinadi.